0: Lider İzmir.
1: Yapamazsın artık. Sana izin vermiyorum. Egon defolu, sevgin yaralı, iyiliğin hesaplı senin. Maskeni de gördüm, gerçek yüzünü de. Kapıma taşınmaz yükler bıraktın, sustum. Göz göre göre canımı acıttın, öylece durdum. Verdiğin umutlara tutundum, defalarca düştüm. Aldanıp içimi döktüm sana ben. Dökülene basıp geçtin. Artık anladım, kirlenmiş vicdanını bembeyaz vaatlerle kapatıyorsun. Olanı yokmuş gibi, olmayanı varmış gibi anlatıyorsun. Yalanlarını zaaflarımın renginde bana sunuyorsun. Seni iyi tanıyorum artık. Sırtımı sıvazlayarak yumuşak karnıma vurdun. Yükselişimin nöbetini tutup düşüşümde ortadan kayboldun. Seni seviyorumlar, iyi ki varsınlar. Hep yanındayımlar, bildiğim anlamlara gelmiyor sende. Çarkın döndükçe seviyorsun sen. Sadece yanım boş kaldığında yanıma koşuyorsun. Bir hikayen var senin de elbet. Başının okşanmadığı kadar şefkatsiz, sana inanılmadığı kadar yalancı, duygularının anlaşılmadığı kadar empatisiz büyümüşsün. Ama ben senin yaralayarak iyileşeceğim biri olmayacağım artık. Kırdıkça güçlendiğini sandığın hedef olmayacağım. Ne kanatsız meleğinim, ne de günah keçinim senin. Sana hiç göstermemiş olsam da benim de bir sınırım var. Beni bu kadar değersiz, bazen yalnız ve bazen de suçlu hissettirmene, göz göre göre aldatmana, varlığına ikna edip yeniden kandırmana artık yokum. Umarım iyileşirsin ama seninle hastalanmaya artık yokum.

Demek gidiyorsun. Ben bunu hak etmedim. Ne varsa aşka ve cesarete dair, sırtlayıp o büyük yangınınla gidiyorsun demek. Git. Oysa sen öğretmen çıktığın yıl, vurup alnıma kavgayı, simsiyah bir süt gibi yaprak dökmüştü dar ağacı. Akşamlarım olmuştu ve kuduz gecelerim, gözyaşlarım ağlarken bir uzun yolculuk düşmüştü peşime. O gün bugündür, tetikte bir ömrün son kurşunusun. Hiç aklıma gelmezdi gülüm, bu da bana ders olsun. Bu da bana ders olsun. Demek gidiyorsun. Böyle olsun istemezdim oysa. Hazin vedaların bu baş dönmesi, cellat kırmızısı bir hüsranlı yollarda. Sen öğretmen çıktığın yıl, çırılçılgın bir ağaca soyunmuştu vişneler. Eyvah! Esmer bir ağda bile eylemişsem, cinnetin ucunu yakmışsam bir kez, cehennemin nizamiye kapısındaysam, ateşten bir nehre dönen bu isyan, hep o gül yangınına kanat çırpar ve en korsan şarkılar yüzünü şarapla yıkar. Gidiyorsun demek. Ben bunu hak etmedim. Ne varsa aşka ve cesarete dair, sırtlayıp o büyük yangınınla git. Hadi durma. Gençliğimin vebalini ve sevgisiz hayatımızın bedelini ödemeden git. Bu şiiri sana armağan ettim. Yanına almayı unutma sakın. Issız gecelerde okur ağlarsın. Kimseler görmese de kanarsın gülüm. Neler çektiğimi

sonbahar yağmuruyla ıslandım bu sokaklarda. Ağladım ikimize, senden çok uzaklarda. Şimdi hüzün makamında bütün şarkılar. Bu yorgun ses, bu kör lamba, bu ateşi sönmüş soba, tanığıdır yalnızlığın, pişmanlığın tanığıdır. Çünkü benim kitabımda aşk bir defa yaşanır. Demek gidiyorsun, git. Bir yanda ölümün alnındaki ter, bir yanda suya düşen sardunya ve sabahın saçlarındaki kırağı kadar üşüyorsun. Hadi durma, sırtlayıp o büyük yangının ve

ve sevgisiz bir hayatın bedelini ödemeden git. Bilirsin, gecenin en karanlık olduğu an, sabahın en yaklaştığı zamandır. Ve hiçbir şey hak

demek diyorsun. Git. Bu şiiri sana armağan ettim. Yanına almayı unutma. Belki soban sönmüş, kitabın bitmiş. Belki dizlerinde battaniye, yalnızlığın iç çekişini duyarsın. Paketteki son sigaran ve titrek bir mum alevi hüzneyle geçmişe dalarsın. Kimseler görmese de kanarsın gülüm. Sen de yanarsın.

La kardeş, eskiden yürürdük caddede bilirsin. Herkes bakardı bize, nazarlara gelirdik. Şimdi caddede tek başıma yürüyorum.

üşüyorum. Sen yoksun ya. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Elim kolum bağlı. Çaresizim kardeş. Bitiyorum kardeş. Tükenmişim kardeş. Keşke yaşasaydım be kardeş.

0: Lider İzmir.
1: Anne, yalan olduğunu bile bile, zor olduğunu bile bile, imkansız olduğunu bile bile saymıştım ben onu. Yoruldun mu dersen evet, vazgeçtin mi dersen asla, asla vazgeçmem.

Reklamlar. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98

0: Reklamlar. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğruca.

tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
1: Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

0: 24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Şu genç ömrümün taze çağında seni nereden gördüm, görmez olsaydım. Dikenle örülü gönül bağımdan sana güller derdim, dermez olsaydım. Dermez olsaydım.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. 0551 730 02 98.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
1: Kabe'de hacılar

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

0: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
2: Doğru seçim Doğru Can.
0: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

0: 24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
0: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli

şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik servisle güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

nasıl elveda demişim benim gibi içenlere. Bir kalp size kapılıp da her gün acı çekenlere. Ben tövbemi geri aldım, Tanrım sen bağışla beni.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

0: 24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
0: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların

tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Endel İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

0: 24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
1: Mobilya alacaksan evin için

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

0: 24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232-402-6565. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551-730-0298. 0551-730-0298.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.
3: Doğru seçim Doğruca.
1: Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

Mümkün değil benim sensiz yaşamam, canımdan geçerim.

0: diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye

Çay ve güzel köy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

0: 24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

hedef kitleye ulaşması için reklam fiyatlarını indirdik. Lider FM reklam attı. 0541 780 4750 0541 780 4750

0: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e başlıyor.
2: Radyo Lider İzmir.

0: Murat'la Gönülden Gönüle.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

Cümleten selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle 87.5 Lider FM'den Murat'tan. Hepinize, cümlenize sevgiler, selamlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalıda ablalarım, kız kardeşlerim. Sizlere de sevgimi, selamlarımı gönderirim. Hepinize, cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet dileklerimle. Bu akşam da olduğu gibi Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle programımızın açılışını yapacağız. İki güzel şarkının hemen akabinde SMS mesajlarınızı okumaya başlayacağım. Duyanlar, duymayanlar kardeşlerim. Sonrasında kayıt mesajlarınızı inşallah takriben saat 8'i çeyrek geçe kardeşlerimin kayıt mesajlarını paylaşacağım. Sonra WhatsApp'ta kaldığım yerden her akşam olduğu gibi Murat'la gönülden gönüle devam edecek. Evet, Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat da gönülden gönüle başladı.

0: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönülden Gönüle programımızın açılışını yaptık. Duyan kardeşler, abiler, ablalar, kız kardeşler, duymayanlara hepinize tekrardan sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Selamlar, yükümü yayınlar, aleyküm selam. Şakran T5, C5'te yatan Sadi Umut Akman. Günaydın derdim, seninle geçirdiğim her gün için bir yara açılıyor. Ama bil ki bu yara bir gün sarılacak, sabırla bekliyorum o günü. Sevdamızın yeniden filizleneceği anı. O gün geldiğinde her şey daha güzel olacak, seni çok seviyorum. Şakran T5, C5'te yatan Sadi Umut Akman. Değerlim, seninle geçiremediğim her gün içimde bir yara açılıyor ama bil ki bu yara bir gün sarılacak, sabırla bekliyorum o günü, sevdamızın yeniden filizleneceği anı. O gün geldiğinde her şey daha güzel olacak, seni çok seviyorum. Şakran'da yatan T4 C5'te olan Sadi Umut Akman'ım. Seninle olamadım, her an içimde bir eksiklik hissediyorum ama bu sevda hiçbir zindanla sınırlandırılamaz. Bir gün yeniden kavuşacağız ve o zaman sevdamızın gücüyle her şeyi geride bırakacağız. Beklenensin sevdam. Şakran'da yatan T4 C5'te Sadi Umut Akman'ım. Seninle olamadım, her an içimde bir eksiklik hissediyorum ama bu sevda hiçbir zindanla sınırlanamaz. Bir gün yeniden kavuşacağız ve o zaman sevdamızın gücüyle her şeyi geride bırakacağız. Beklenensin sevdam. Ben T1C7'den selamünaleyküm Murat abi. Gültepe'li Cavit Sevinç, aleyküm selam Cavit kardeşim. Kader birliği yaptım abilerim, kardeşlerim. Kaleli Orhan, Uğur, Ferhat, Turgay, Berfin, Köksal, İlker, Kılıçkaya, İdris, Hasliman, Palet, İlker, Aşiyan, Aydın, Çetin, Ayba, Hamza, Ayba, Fırat, Ayba, bu canlara selamlarım. Bakidir gece bir söz. Rabbim istemedikçe bırak, mermi füze atsalar deviremezler. Ahmet Kaya'dan Metris önü çalarsan sevinirim abi. Ben T1C7'den Gültepe'li Cavit Sevinç, T3B17 yatmakta olan kardeşim Polat Gezgiç, Ayhan Kılıç, Ömer Şen, bu canlara selamlarım. Bakidir gece söz. Kaptanın ustalı deniz durgunken anlaşılamaz kararıyız. Murat abi, ben Menemen B5'ten tahliye olan Deniz Kuday, B5'te bulunan Kadir Demir reisime ve Nurullah Sığın, Emirhan Boncaoğlu, Furkan Aslan, Kerem Demirli'ye bin selam olsun. Bu güzel insanlar Hazar Yıldız'dan Sabahlar Olmuyor şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B5'ten tahliye olan Deniz Kuday, aleykümselam Deniz kardeşim. B5'te bulunan Kadir Demir reisime ve Nurullah Sığın, Emirhan Boncaoğlu, Furkan Aslan, Kerem Demirli'ye bin selam olsun. Bu güzel insanlar Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Menemen B5'ten tahliye olan Deniz Kuday, Şakran'da bulunan dayım Murat Ayata'ya selam olsun. Bu günlerde geçer elbet, o güne sana da doğar. Reisim Murat Ayata'ya selam olsun. Ahmet Kaya'dan Şafak türküsü armağan olsun. Ömer Urfa'dan tüm kader mahkumlarına ve içerideki amansız yüreklere selam olsun. Kardeşim Kadir Asaf Erdemir'e sevgilerimizi yolluyoruz. Yolun sonu özgürlük az kaldı. Bu şarkı tüm koğuşa ve Kadir Asaf Erdemir'e gelsin. Murat abi, ben Menemen'den Taner Çelik, Beyki Koğuşu'na yatan Arap Bedo abim, A25'te olan Oktay Karabalık abim, özgür günler yakındır abilerim. Kendinize çok iyi bakın, dalından düşen yaprak rüzgarın oyuncağı olur. Bu derdi abilerim Ahmet Kaya'dan Kaçakçı Kurban şarkısı armağan olsun. Murat abi, Şakran Kadın Kapalı C14 Koğuşu'na bulunan canım kardeşim Damla Öztütüncü radyo başına. Damoşum, canımın içi güzel kardeşim, ben Cano, Rabbim kardeşime ferahlık versin inşallah. Damoşum, salı günü yanındayım inşallah. Kardom, Damoş, Nazan, halayın çok selamları var. Çok öpüyormuş seni, kendine iyi baksın diyor. Canımın içi, Allah'a emanet ol, çok öpüyorum kardeşimi. Ben Ali Şakran T2 A19 koğuşunda bulunan oğlum Berke Gezersoy için bir istek isteyecektim ve der misiniz? Onu çok seviyorum. Bizlere merak etmesin. Salı günü yanındayız annem. Muhtemelen duymuştur kardeşimiz. B10'dan Melike Tekeli. Canım arkadaşlarıma Elif Mingal, Özlem Yüksekdağ, Burcu, Hülya Karabulut, Hülya Tarakçı, Kübra Ülgen, Elmas Baykal, Selin Aktaş, Yeşim Korkmaz, İzmirli Şakran T1'de yatan A2 koğuşundan abim Ferhat Tekeli'ye armağan olsun. Seni seviyorum abim. Allah'a emanet. Halit Bilgiç'ten özgürlük çiçeğim. Seni seviyoruz Melike. B10'da yatan canım ablam Melike Tekeli ve Arkadaşlarla Tekirden yıkamazlar beni, roman havası armağan olsun. Ben B3 Koğuş'tan bulunan Helin Çağırdan. Murat abi, Şerif Çağırdan'a seslenir misin? Evet Şerif kardeşim, Şerif Çağırdan. Biz bu zamana kadar bütün zorlukların üstesinden beraber geldik. Bu günler de geçecek. Aslan kocam Özgür Kaplan'dan belalım bize gelsin. Murat abi, Menemen Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Aslan kocam Oğuzcan Yılmaz ömrüm adam. Bu dünyaya bir daha gelsem yine seni bulur, uğruna bir gençlik daha harcarım. Sana belki sevgimi anlatmak için nefesim yetmez ama bil ki o nefes bitene kadar seni seveceğim. O hasret kaldığım kokundan öpüyorum. Kolay gelsin abi. Biz Osman Gülay, Sevo, Aysel, Emrecan, Esen Çalışkan'ın ailesi olarak Esen Çalışkan radyo başına. Canımızın içi, şimdi yüreğin elbet döneceğin günler gelecek. Hayatından bir şeyler çalanlar için değil, hayatına anlam katanlar için. Yani bizim için bir gün yuvana döneceksin inşallah. Can parçamız seni çok seviyoruz. Abi Esen'imize ve tüm kader mahkumlarına gelsin Adanalı Ayhan'dan döneceğim bir gün. Ben Beyiş Koğuş'tan bulunan Helin Çağırdan, Şerif Çağırdan, biz bu zamana kadar iyi günde de kötü günde de ne zorluklar yaşarsak yaşayalım, hep birbirimize tutunarak geldik. Şimdi önümüzde geçmesi gereken biraz zaman var ama bil ki seni çok seviyorum aslanım, canım kocam. Bu günlerde geçecek, yine yan yana olacağız çünkü aslan yalnız yürümez, aslanın eşi de aslandır. Canım eşim, iki çocuğumun babası. İyi ki varsın, sensizim. Sensiz bir hayat düşünemiyorum. Doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyorum. İsim yazmamış kardeşimiz. Şakran T4 C5'te olan Umut Akman. İsteklerimi dinliyorsan bir belirti ver. Şöyle diyelim, bir belirti ver. Ne bileyim, Mevlütcan'la haber ver. Artık sesini duymak istiyorum. Seni merak ediyorum, mektup yazdım ama göndermedim. Nedenini tahmin ediyorsundur az çok. Umut, senin içeride olman benim bütün benliğimi aldı. Çünkü beni ben gibi hissettiren senin varlığınmış. Seninle gülmeyi, konuşmayı, hatta kavga etmeyi bile çok özledim. Senin ne olursa olsun seviyorum. Özgür günlerde döndüğümüzde sevgimiz, aşkımızla yeniden yarım gelen bir mesajımız. Ben Berfin Kafçelik, Kadın Kapalı, B7 Koğuş'tan Esra Gizlenci, Medine Dağ, Eda Deker, Dilo Biter, sizi çok özledim, daha yeni kendime geliyorum. En kısa zamanda size yazacağım, sizi çok seviyorum Murat abi, dostlarım için Serkan Nişancı, eller üzer armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Gökhan Ergül, aleykümselam Gökhan kardeşim. Murat abi, bu hayatta hoşlanamayacağın hayallerin peşinden koşmaya değer mi sence? Zehra'dan Cennetten Çiçek mi topluyorum şarkısı ricam olur. Herkese iyi akşamlar, geceniz güzel olsun. Sevgilerle Gökhan Ergül. Vallahi Gökhan'ın hayalle yaşamak aslında güzel bir şey. Gerçekleşeceğini bildiğin hayali kurmak güzel bir şey. Babanın da bir sözü var, hani diyor ya, hayalle yaşarken gerçek dünyada zamanı içmişiz diyor, haberimiz yok. Bir de işin o boyutu var Gökhan. Ne diyeyim kardeşim benim? Ben Berfin Kafterek, Kadın Kapalı C13 Koğuş'tan Melisa Özak radyo başına. Melisa'm, ablam seni çok özledim. Umarım iyisindir, kendine çok iyi bak. Aklım hep sende. Murat abi, Melisa Özak için Serkan Kaya, Dertliler Meyhanesi armağan olsun. Ben Gökhan Ergül, bırak kader yakışanı yaşasın. Herkesin kaderi kendi çabasına bağlıdır ama sen bir tesadüfsün. Herkese iyi akşamlar, geceniz güzel olsun. Sevgilerimle Gökhan Ergül. Ben Berfin Kafteri, Kadın Kapalı'dan Esra Gizlenci, Medine Dağ, Eda Diker, Dilo Biter, Melisa Özak ve İrem Özkan için keskin eğme boyun çalar mısın Murat abi? Ben Konya Eğerli'den Ferhat Gürbüz, Kadın Kapalı'da bulunan Nilhan Keskin'e selam olsun. Nilhan, bir aydır senin mektupların bana ulaşmıyor. Gönderiyorum demişsin ama bir sor bakayım, niye gelmiyor mektubun? Murat abi, ben Remziye Saraç, Şakran Kadın Kapalı B6'da olan yengem Tezcan Saraç'a sesleniyorum. Canım yengem, salı günü Ela'yı getireceğim, alışveriş yaptıracağım. Açık görüş diye kargoyu vereceğim. En yakın zamanda yanımızdasın. Sensiz eksiz ama az kaldı kavuşmamıza. Can abi, Murat Bingöl, ben A5 Koğuş'tan Buse'nur Çevik, C15 Koğuş'una bulan kıymetli Pelin Arslan radyo başına. Yokluğumu hissettiğin her şeyde önce kendine bak. Ben hep sendeyim. Seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Ruhumun yarısı Pelin Aslan için kurtuluş koş. Neredesin? Şarkısını çalar mısın? Sana da kolay gelsin Aslan abim. Sağ ol Buse Nur kardeşim. Sağ ol kardeşim benim. Murat kardeşim hayırlı geceler. Buradan Şakran T2'de yatan canım yeğenim Emrecan Türkmen oğluna çok selam ederim. Yeğenim bugün izine çıktım haberin olsun. Avukatla görüştüm. Pazartesi ofisine gideceğim. Ne gerekirse yapılacak. Aklın kalmasın. Allah'a emanet ol Sayın Mege. Ben Remziye Saraç, kadın kapalı B6'da bulunan Tezcan Saraç radyo başına. Güzelim aklım hep sende, her şey çok yakın zamanda bitecek. Senin için her şeyi yaparım, sakın üzülme canım yengem. Murat abi, benden yengeme Emircan İyrek'ten Yoksun şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A10 koğuştan Gültepe'li Ali Tüfekçi. Aleykümselam Ali kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Ali Berki Torun ve Serkan Vurgun olmak üzere akabinde kader birliği yaptım. Dostlarım Ataberk Atalay, Doğuş Tosunlar Şahin Tirekcan, Efe Arda Kubilay ve Taylan Korkmaz'a bir değil bin selam olsun. Farklı kurumlarda bulunan Berşan Doğan ve İnanç Özek'e selam olsun. İstisnalar hariç bizi tanıyan bütün dostlara, sevenlere selam olsun. Murat abi biz T1 C8'den Resul Kartal Tekin açık Tekin açık göz ve Çağdaş hep Bektaş oğlu. T1 B18'de bulunan Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz radyo başına. Halil abi ve Mehmet abi bugün sizin koğuşa Ozan Ahmet Kartal gelmiştir. Kendisi bizim için değerlidir. Önce Allah'a sonra size emanettir. Yarın da kardeşi oraya gelmeye çalışacak. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Biz Resul Kartal Tekin Açgöz ve Çağdaş Hep Bektaş oğlu. Halil, Ozan bizim kardeşimizdir. Mahallemizin gençlerindendir. Sahip çıkarsanız zaten ki çıkacağınızdan da zerre kadar şüphe yok. Sizlere de selamlar Ozan kardeşime de. Ben Kadın Kapalı'dan Tezcan Saraç, koğuşumuzun adaletini sağlayan Simge Özbudak ve Miray Yıldırım'a selam eder. Gece bir söz bırakmak isterim. Herkesin korktuğu ölümü biz sokaklarda oyun niyetine oynuyoruz. Ben yeni tahliye olan Remziye Saraç, Şakran Kadın Kapalı, B7 olan Selma Ok'a sesleniyorum. Sizi çok özledim, kimseyi arayamadım, eşyalarım orada kalmış. Ama Ceylan'a en yakın zamanda ulaşacağım arkadaşıma. Hece Herdem canın olayım çalar mısın Murat abim? Ben Remziye Saraç, Şakran Kapalı, B7'de olan Nurhan Doğru ola sesleniyorum. Abla kaç gündür sana ulaşmaya çalışıyorum. Abinle konuştum, kıyafetleri bugün hallettim. Beni görüşüne yazdır. Çarşamba günü yanındayım. Sen benim ablamın 11 Eylül'de buradasın. 11 Eylül'de buradasın, seni çok seviyorum. Ben Remziye Saraç, B7'deki can dostlarım Nurhan Doğruol, Selma Ok, Gamze Çakan, Dilara Fahrioğlu, Tayyip'e Ünlü Yayla, Zeynep Urak, Sıla Zongur, Melike Baran, Tülay Çakma selam eder. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Canlarım, kalbimin en güzel yerindesiniz. C5'te yatmakta olan Bünyamin'im, seni çok seviyorum. Sakalına kadar aşığım adam. İbrahim Erkal'dan Ömrüm şarkısı armağan olsun. Hemen sayfamı yenileyim. Ben Dörtnoğlu'dan Baber Başkan, kadın kapalı da yatmakta olan biricik annem Nimet Başkan için Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun çalar mısınız? Duvarlar demirler sevgimizi asla engelleyemez. Kalbimin en baş köşesindesin, sağlıkla, huzurla ve en önemlisi özgürlükle kavuşacağımız nice güzel yaşlara

anneciğim. Seni seven oğlun Babar Başkan. Ben Remziye Saraç, B7'de bulunan Dilara Fahrioğlu ve B2'de bulunan İrem Özkan'a çok selam ediyorum. Canlarım, her şey için teşekkür ederim. İyi ki tanımışım sizi. Emeğiniz çok. Dilara'm, bana verdiğin müjdenin hala şokundayım. Menekşe teyzemle konuşuruz. Kendinize iyi bakın. Kadın kapalı yatmakta olan değerli annemiz Nimet Başkan, yeni yaşın sana mutluluk, huzur, sağlık getirmesi ve en önemlisi özgürlük getirmesi dileğiyle doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Seni seven oğlun dört nolu'dan Ayhan. Ben T1A7'den eski İzmirli Ozan Yazar, kardeş koğuşumuz olan B18'e seslenmek istiyorum. Halil Karagöz abim radyo başına. Abi çok şükür geldim, Özcan'la beraberiz, kardeşimle beraberim dediklerin hepsi aklımda. Burada kardeşlerim olan Berkay Özel Diyar Birinci'nin çok çok selamları var abi. Sen her şeyin en iyisine layıksın. Seni seviyorum abim. Rabbime emanetsin. B18 koğuşuna selam olsun. Eski İzmirli Ozan Yazar kardeşim İsa'ya selam ve hasretle. Ben Nuray Saraç, Şakran Kadın Kapalı B6'da bulunan Tezcan Saraç'a sesleniyorum. Canım kızım, iki canım geldi, bir kızım canım orada. Seni çok özledim, sen bizim derdimizsin, kendini üzme. Çok yakın zamanda seni de alacağız, seni çok seviyoruz, kendine çok iyi bak. Selamünaleyküm Murat abi, Ercan Tekdemir radyo başına. Aleykümselam kardeşim. Menemen TTB Kapalı Ceza İnfaz Kurumu B2 koğuşuna yatmakta olan Ercan Tekdemir, canımdan çok sevdiğim yoldaşım, kardeşime bin selam olsun. Gözlerinden öpüyorum. Her şey yolunda çok şükür. Bir sıkıntı, sadece sana özlem, hasret var. Onurlu ve dik duruşunu hiç bozmadın. Sen şerefin her zaman var olsun. Yusuf zindan görmedi, zindan Yusuf gördü. Yiğide her yer meydan, ümitsize her yer zindandır. Ercan seni seven kardeşin Metin Tekdemir yoldaşım. Kadın kapalıda yatmakta olan bizim için değerli olan biricik annemiz Nimet Başkan'ın yeni yaşını kutluyoruz. Ellerinden öpüyorum anneciğim. Evlatların olarak doğum gününü hepimiz en içten dileklerimizle kutluyoruz. Dört noldan Ramazan Koyuncu. Ben Ela Saraç, B6'da bulunan Tezcan Saraç'a sesleniyorum. Canım annem, seni çok seviyorum. Halam gezmeye gitti, kuaföre gittim. Ben çok iyiyim, beni merak etme. Sen gelince daha iyi olacağım. Miray ablama ve Simge ablama da çok selam söylüyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Oğuzhan Paşa'dan İrem Gezer'e sevdiğim kadına gelsin bu şarkı. Seni çok sevdiğimi unutma. Bir kere daha gelsem bu dünyaya yine seni beklerim sevdiğim. Sivit'ten Seni Görmeden Önce şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. T4 nolu B13 koğuştan Baber Başkan Muzaffer Başkan, kadın kapalıda bulunan Nimet Başkan, annemizin doğum günü kutlu olsun şarkısını çalarsanız çok sevinirim. Doğum günün kutlu ve mutlu olsun annem. Ben Baber, nice mutlu özgür günlerimiz olsun. Ellerinden öpüyorum. Hep aklımızdasın annem. Ben Remziye Saraç, Şakran Kadın Kapalı B7'de bulunan can dostum Tayyip'e, ünlü yayla ve onun değerli sofra arkadaşları Zeynep, Urak, Sıla, Zongur, Feride'ye selam eder arkadaşımı onlara emanet ediyorum. Tayyip'em, çok özledim seni. Çarşamba günü görüşe çık, çok göreyim seni. Ben Remziye Saraç, Şakran Kadın Kapalı B7'de olan Nurhan Doğru Ola sesleniyorum. Canım ablam, yokluğunu öyle hissediyorum ki, bir tarafım orada kaldı ama az kaldı, seni bekliyorum. Umut için aradım, sana soracakmış, beni görüşe yazdır, her hafta geleceğim. Bilgilerimi abine verdim. Murat abi, ben A5 koştan Hayriye Seyyar, az insan çok huzur. Can dostlarım Pelin Arslan ve kıymetli Buhsenur Çevik, kadim dostum Diyarbakırlı Çiko ve değerlisi Çimentepeli Ayşegül, güzel kardeşim Belgin Durak, Mardinli güzel Şehriban Fidan. Gece son söz, aynı sofrada yemek yedik, doyanlar ciman oldu. Tan taşlı gidişat armağan olsun. Ben Remziye Saraç, Şakran Kadın Kapalı B7'deki Nurhan ablama sesleniyorum. Peri aradı, konuşamadım, mesaj attı, senin numaranı istedim. Konuşmam zaten, biliyorsun 11 Eylül'de Özlem ablamla mahkemene geleceğiz. Davulcuyu ayarlayacağım, seni alışım muhteşem olacak. Selamünaleyküm, iyi yayınlar diliyorum Murat abi. Şakran T4 B13 koştan Eyüp Bardakçı olarak kadın kapalı cezaevinde bulunan annemiz Nimet Başkan'ın doğum gününü enişten dileklerimizi de kutluyoruz. İnşallah bir sonraki doğum gününde sevdikleriyle birlikte dışarıda olman dileğiyle Nimet anneye kucak dolusu selamlar olsun. Aleykümselam Eyüp kardeşim.
Selamünaleyküm abi. Aleyküm selam kardeşlerim. Ben Karşıyaka'dan Batu Gezersoy. T2A19'da yatan Berke Gezersoy. Canımın en içi ve T1'de yatan Atakan Karadere. Tüm kader mahkumlarına selam olsun. Berke, ben her zaman arkanda ve yanındayım. Salı gününü bekle. Geleceğim. Telefon işini hallettik. Haber bekliyorum. Ben Remziye Sara, Şakran Kadın Kapalı. B6'da olan Tezcan yengeme sesleniyorum. Yengem, açık görüşte kıyafet çıkışı yap. Kotan açılsın, bir de boş hesap bul yolla bana, para yollayacağım, kantin yap diye. Yakında evine geleceksin ve o gün bayramımız olacak, seni çok seven kardeşin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B9'dan tahliye olan Bergamalı Batu. Aleyküm selam Batu kardeşim. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan Ceyhun Öcal ve Mami Yılmaz başta olmak üzere kral abim Şeyto Serdal, kıymetli dostlarım Berşan Polat, Vezican Karadeniz, Kaan Özdemir, Eren Aras, Özgün ve Özkan Erkan kardeşlere ve koğuşa bin selam olsun. Sizler benim canımsınız, Allah'a emanet olun. Hemen bu mesajları da bitireyim. Murat abi, kadın kapalıda yatmakta olan saygıdeğer ablamız Nimet Başkan'ın doğum günü Yavuz ailesi olarak en içten dileklerimizle kutlar. En kısa zamanda sevdiklerine kavuşması dileğimizle. Bir 10 koğuşuna yatmakta olan canımdan çok sevdiğim, kalbi kalbimde atan biricik kadınım. Sen benim ilkim ve sonum olacaksın. Senden başkası haram bana. Benim aşkımın, gönlümün tek sahibi Yıldız Kanık. Seni seven eşin Hakçan Kanık ve bütün yatanlara selam olsun. Gül Gülcan ve ismini hatırlayamadım. Tüm arkadaşlarına da selam yolluyorum. Evet, şimdi buraya virgülümüzü bırakalım. Sıradaki güzel şarkıyı paylaşalım. Sonrasında kardeşlerimin takriben 9:20 geçeye kadar bir kısım kayıt mesajlarını paylaşacağım. Sonrasında WhatsApp'a geçeceğim kardeşlerim.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232-402-6565. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551-730-0298. 0551-730-0298. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Sergen Gürgür. Aleyküm selam Sergen kardeşim. Başta Atam, Eyüp Gürgür, Aslan abi, Mert Uğur, Gürgür, Polat Güleş, Bardan Kiper, Servet Kiper, Feridun Unçam, Mahmut Tunç, İshak Ünal, ismini sayamadım. Tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Paşam Gürgür. Aleyküm selam kardeşim. Başta Atam, babam, Eyüp Gürgür, Aslan abi, Mert Uğur, Gürgür, Bardan Kiper, ismini sayamadım. Tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan Paşam Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Atakan Lüder, başta Atam, Eyüp Gürgür, Aslan kardeşim, Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper ve TK A1 koğuşuna selam olsun. İsmini sayamadım, tüm dostlarıma da selam olsun. Sizleri seven sayan Atakan Lüder. Aleyküm selam Atakan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ertuğrul Gürgür. Aleyküm selam Ertuğrul kardeşim. Başta Atam, babam, Eyüp Gürgür, Aslan kardeşim, Berdan Kiper, Can Baba Çörs, Kemal, Cam Göz ve Polat Küleş, Tatü İsmet. İsmini sayamadım, tüm dostlarıma da selamlar olsun. Sizleri seven sayan Ertuğrul Gürgür. Murat abi, ben Kavun Hasan, başta abimiz Eyüp Gürgür, derliler Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, ismini sayamadım, tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy, başta abim Eyüp Gürgür, Aslan Yenlerim, Atakan Lüder, Sergen Gürgür, Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper ve ismini sayamadım, tüm dostlarıma da selam olsun. Sizleri seven sayan Murat Ersoy. Murat abi, ben İsmail Karabey, başta Eyüp Gürgür, Aslan kardeşlerim, Atakan Lüder, Sergen Gürgür, Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, ismini sayamadım, tüm dostlarıma da selamlar olsun. Sizleri seven sayan İsmail Karabey.
2: Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben İnanç Doğan. Aleyküm selam. Canlarım, kanlarım, Latif Can Doğan, Ercan Doğan, kıymetli kardeşim, Medet Doğan, Aydın Uçakçı, Zafer Arslan, Namı Der, Canik, Doğuş Erdoğan, Zindan, Ercan Doğan, Fırat Doğan, Resul, Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güven, yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin Bey, Yabanko, Apo, Muhammed Güneş'e ihanet eden üşüdüğü günü beklesin istisnalar hariç herkese selam olsun. Bu şarkı canlarım kanlarıma armağan olsun. Ali Nurşani'den canımızı yakanlar elbet bir gün sizleri seven Reis İnanç Doğan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Berşan Doğan, namı der Hafız. Aleyküm selam Berşan kardeşim. Can dostum Latif Can Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım, kardeşlerim, Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, namı der Canik, Doğuş Erdoğan kardeşim, Zindan Ercan Doğan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko, Apo ve Muhammed. Başı karlı bir dağ değiliz belki ama bir adımla da geçilecek tepe hiç değiliz. İstisnalar hariç herkese selam ediyorum. Elbet bir gün sizleri seven Berşan Doğan Hafız. Selamünaleyküm Murat abi, ben Baran Doğan. Aleyküm selam Baran kardeşim. Menemen'de yatmakta olan Can amcam Latif Can Doğan ve Can kardeşim Ercan Doğan. Sabır dolu günler, umut dolu yarınlar iki gözlerim. Başka hapishanelerde yatmakta olan Yasin Akça iki gözüm, Bilal Çetin, Zübeyir, Oğuz, Mustafa, Göktaş, Medet Doğan, Yabanko, Apo, Doğuş, Erdoğan. Yedi başta ejderha olsanız inan bize fark etmez. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Sizleri seven can yoldaş Baran Doğan.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Batuhan Pala. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Buradan canımdan Can Aslan kardeşim, yaşadığı hayatın hakkını fazlasıyla veren dostum Alpaslan Aldanmaz'a seslenmek istiyorum. Dostum her şey iyi. Sen kafana takma. İyi ol yeter. Ben senin her zaman yanındayım. Şüpheye yer yok. Buradan tüm kader mahkumlarına binbir selam olsun. Ben Batuhan Pala. Kardeşime benden Uygar Doğan eden, hiç güler mi derdi olan şarkısı armağan olsun. Sen de canımsın Murat abim. Murat abi, ben Batuhan Pala. T3'te bulunan canım kanım aslan kuzenim Alpaslan Aldanmaz'a binbir selam olsun. Namı der Puma. Kardeşim her şey kontrol altında. Her şey tam istediğin gibi, kafana takma hiçbir şey. Ama kabullenemiyorum aslan kardeşim. Şimdiden çok özledim Alpaslan Aldanmaz der ki. Delikanlıya hainlik, garibana kurnazlık yapılmaz. Beni tanıyan tanımayan tüm kader mahkumlarına bin selam olsun. Ben Batuhan Pala, buradan canım kanım aslanlar aslanı kardeşim Alpaslan Aldanmaz'a binbir selam olsun. Abilerim sırasıyla Zeki Can Pala, Alperen Aldanmaz, Polat Denerli, Azat Özışık kardeşlerim, Mustafa Küleş ve Cemil Bineker, Furkan Yüksel, Emirhan Bircan, Ferhat Daş, ismini yazıp yazamadım tüm dostlarıma binbir selam olsun. Can abim Murat Bingöl, ben Batuhan Pala. Öncelikle can yoldaşım Alparslan Aldanmaz ve Aslan dayılarım Kasım Demirci, Serdar Kaya, Devran Keleşoğlu, Şeyh Mustaş, Hurşit Çeker. C17'de bulunan aslan dostlarım, abilerim. Hepinizi çok özledim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle dayılarıma Can Bay Walker'dan elbet bir gün şarkısı armağan olsun. Ben Batuhan Pala. Ben Batuhan Pala, buradan T3'te bulunan yoldaşım Alparslan Aldanmaz kardeşim, her şey yolunda. Seni bekliyorum, sıkıntı yok. Bu gerçek, şu gerçek ki bu alemde herkes bir şeylere aldanır. Dostum kardeşim Alparslan Aldanmaz, benden sana aslan yakışmaz kafese şarkısı armağan olsun. Seni kendinden çok seven kardeşin Batuhan Pala.
2: Selamünaleyküm Murat abi. T4B10'dan maşallah Tez Korkmaz. Aleykümselam maşo kardeşim. Koğuşumda kadar birliği yaptım dostum. Bir o kadar da değerli Ahmet Karakaş, onun nazarında Vedat adı güzel Nurullah Arpacı, Fatih İnce, Recep Akbulut, Yavuzhan İşcan, Adem Meto, Cevdet Çevik, Hasan Özyaşın, Yakup Işık, Serhat Sercan Mernekli, Batuhan Akkaya,

0: Ahmet Orman, Ege Karakaya, Arda Saylık. Aynı kurumda bulundum, amca oğlum Halil Tez Korkmaz'a da selam olsun. Söz bu dünyadaki en ağır yük iyi niyet ve iyiliktir. Çünkü sonu hep ihanettir ve nankörlükle ödenir maşur. Selamünaleyküm Murat abi, değerli amcam Murat Bingöl. Ben T4B ondan aslan yeğenin Ahmet Karakaş. Aleyküm selam Ahmet'im, sağ ol, gözlerinden öpüyorum. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dostu maşallah Tez Korkmaz başta olmak üzere Vedat Adıgüzel, Nurullah Arpacı, Fatih İnce, Recep Akbulut, Yavuzcan, İşcan, Adem, Meto, Hasan Özyaşin, Yakup Işık, Serhat ve Sercan Mernekli, Batuhan Akkaya, Ahmet Orman, Ege Karakaya, Arda Saylık, abisi Yusuf Saylık, Burak Yeşilbaş, açıkta olan amca oğlum Emrah Karakaş, ağrı açıkta olan amcamın oğlu Engin Karakaş, gurbet hapishanelerinde olan amcamın oğlu Murat Karakaş, Oğuzhan Beşkaya, T2'de olan Gökhan Doğan ve ismini sayamadığım Çamkule çocuklarına benden bin selam olsun. Tüm mahalle çocuklarıma da ayrıca selamlar olsun. Ben Ahmet Karakaş.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Aleykümselam İsa Can kardeşim. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakı'ya selam ederim. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım. Emir Özdemir, İvo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Bural, Yusuf Aksakal, Safter Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyakan Manapkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Samet Özdemir der ki korku ölümden döndürmez, aslan gibi yaşayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Yusuf Can Biler'e, onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakı'ya selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Safter Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyaka Manapkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Yusuf Can Biler der ki terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakı'ya selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saftar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selamlar olsun. Bayraklı Karşıyaka Manavkuyu çocuklarına da selam olsun. Aslan abilerim Samet Özdemir ve Yusuf Can Biler der ki bizim gözümüz hepinizin gecesinden daha kara.

0: Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50
1: Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben 3.0'da A13 koğuştan Barışcan kart almış. Aleykümselam Barışcan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan yani Mute. Akabinde Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbin, Sercan Birbül, Emre Yener, Ercan Ekin Devran, Koçan yani Bıra. Barış Ercan, Batuhan Ekşioğlu yani Las Kopat, Alparslan Aldanmaz, Nasır İnan yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Kırdı. Menemen'de yatmakta olan Cengiz Kart almış, bu derlere bin selam olsun. Sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. Haklı karıncaya yol veririz, haksız fili yolundan ederiz. Belki bir daha değiliz ama bir tepede de aşılacak yokuş hiç değiliz. Ben 3.0 A13'den Barışcan Kart almış. Murat abi ben 3.0 A13 koğuştan Barışcan Kart almış. Başta koğuşumuzun adaleti sağlayan Mustafa

0: Turan yani Mute. Akabinde Karşıyaka'lı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbil, Sercan Bülbül, Emre Yener, Ercan Ekin, Devran Koçan yani Bıra, Barış Ercan, Batuhan Ekşioğlu yani Laskopat, Alparslan Aldanmaz, Nasır İnan yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Kırdı ve Menemen'de yatmakta olan Cengiz Kartalmış'a bu derlere bin selam olsun. Şu sözlerimle bitirmek istiyorum. Haklı karınca yol veririz, haksız fili yolundan ederiz. Belki bir dağ değiliz ama bir tepede de aşılacak yokuş hiç değiliz. Ben Üçnolu A13'ten Barışcan Kartalmış.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C5'ten Anıl Öztürk. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta kadar birliği yaptığım kardeşlerim Kaleli, Emir, Acar, İzzetcan hiç yorulmazlar. Arda Çalışkan yani Yeşilörtlü Domdom. Eyüpan Bozkurt yani Gedizli. Eyo Arda Koğuş. Arda Koğuş'a. Ve eski koğuşundaki iki gözüm Yunus Emre kardeşime başta olmak üzere. Pala Önder'e Mert Heptepe ve İnan Çözek'e değeri arz eden başka kurumlarda yatan suç ortaklarım Koray Harman yani KH'ye ve Belkaya ve Kader Birliği yaptıkları Şahin Engin'e selamlarım Bakidir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5'ten Yusuf Doğru. Aleykümselam Yusuf kardeşim. İçinde bulunduğumuz zindanı saraya çeviren öncelikle Çiğdili Anıl Öztürk ve Kaleli Emre Acar kardeşlerim olmak üzere akabinde Arda Çalışkan yani Yeşilyurtlu Domdom, Gedizli Eyüp Bozkurt, Adnan Baysal, Ahmet Dalgıçer, Emre Ay, Eren Tezveren, Can Peker kardeşlerime selamlarım Bakidir Eyüpan'dan. Bu şehirde insan bitmiş şarkısı bu derdi canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C5'ten Anıl Öztürk. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta kadar birliği yaptığım kardeşlerim Kaleli, Emir, Acar, İzzetcan hiç yorulmazlar. Arda Çalışkan yani Yeşilörtlü Domdom, Eyüpan Bozkurt yani Gedizli, Eyo, Arda Koğuş'a ve eski koğuşundaki iki gözüm Yunus Emre kardeşime başta olmak üzere Pala Önder'e Mert Heptepe'ye ve İnanç Özek değeri arz eden başka kurumlarda olan suç ortaklarım Koray Harman yani KH'ye, Berkay'a ve Kader Birliği yaptıkları Şahin Engin'e selamlarım Bakidir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5'ten Yusuf Doğru. Aleykümselam Yusuf kardeşim. İçinde bulunduğumuz zindanı saraya çeviren öncelikle Çiğdili Anıl Öztürk ve Kaleli Emre Acar kardeşlerim olmak üzere akabinde Arda Çalışkan yani Yeşilyurtlu Domdom, Gedizli Eyüp Bozkurt, Adnan Baysal, Ahmet Dalgıçer, Emre Ay, Eren Tezveren, Can Peker kardeşlerime selamlarım Bakidir Eyüp Han'dan. Bu şehirde insan bitmiş şarkısı bu derdi canlara armağan olsun. Biz Şakran Üçnoğlu C7 koğuşuna yatmakta olan İbrahim Acar ve Hikmet Ören. Öncelikle Kader Birliği yaptığımız Kınalı, Ekrem Birlik, İstanbullu Semih Mertel abimiz, Can kardeşimiz, Boz Çınar Birlik, Fuat Hasbil, Berkan Şaldı, Serhat Akın, Hayrettin Seyar, Servet Sağır, Derman Alınca, Tepecikli Göko Dayı, Koray Koldaş, Umut Mustafa Bor, İbrahim Erol, Baver Bayram, Erkan Uygur, aynı kampüste bulunan Can Reis abim, Yakup Kaya kardeşim olan Azcan Yatmaz, İsmet Tari, Göktuğ Öztürk, Tamer Demirtaş, Fafi Salih Dursun, Ömer Şahin, Yusuf Tokay, İbrahim Akbaş, Hacı Hamadiç, Yusuf Turan, Çınar Deniz Kurt, Onur Kazan, Sadun Şimşek, Ramazan Yalçın, bu ismini geçen ve bizi tanıyan tüm abilere, kardeşlere selamlar olsun. Biz Şakran Üçnoğlu C7 koğuşuna yatmakta olan İbrahim Acar ve Hikmet Ören. Öncelikle Kader Birliği yaptığımız Kınalı, Ekrem Birlik, İstanbullu Semih Mehter abimiz, Can kardeşimiz, Boz Çınar Birlik, Fuat Asbil, Berkan Sallı, Serhat Akın, Hayrettin Seher, Servet Sağır, Derman Alınca, Tepecikli Göko Dayı, Koray Koldaş, Umut Mustafa Bor, İbrahim Erol, Baver Bayram, Erkan Uygur, aynı kampüste bulunan Can Reis abim, Yakup Kaya kardeşim olan Azcan Yatmaz, İsmet Tari, Göktuğ Öztürk, Tamer Demirtaş, Fafi Salih Dursun, Ömer Şahin, Yusuf Tokay, İbrahim Akbaş, Hacı Hamadiş, Yusuf Turan, Çınar Deniz Kurt, Onur Kazan, Sadun Şimşek, Ramazan Yalçın, bu ismi geçen ve bizi tanıyan tüm abilere, kardeşlere selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir noldan Veysel. İkinci aleykümselam Veysel kardeşim. Buradan Aydın Bıçakçı kardeşimize çok geçmiş olsun. Bütün Bıçakçı ailesine de geçmiş olsun. Kardeşim Saadettin Bıçakçı, Jilet Mehmet, Murtakeli, Göksel, Cem Erdem, Görkem Kalemkuş, Ömer Faruk Turgay, Arda Özdemir, Ersin Acar, Ali Şay, Sinan Üzrek, Ömer Üzrek, Halil Üzrek ve abilerin Bornavalı Kemik Erdal abim, Şakir Söylemez, Atakan Ülgün, Soner Emioğlu, Kadir Çelik, Çetin Karagül, Remzi Taşyurt. Satırlarıma son vermeden önce bu sözü gece armağan ediyorum. Herkes şan şöhret peşinde ama bilmiyorlar ki Azrail onların peşinde. Benden

0: Arkadaşlarım Ali Şay, Sinan Özek, Görkem Kalemkuş, Bozo Özek, Ercan Tekin, Muhammed Kaya Çakıcı, Arda Özdemir, Ömer Faruk Turgay, Ersin Acar, Murat abi, bundan tüm abi kardeşlerime selam olsun. Teykide yatmakta olan Aydın Bıçakçı kardeşimize de geçmiş olsun. Murat abi, gece bu sözle veda etmek istiyorum. Kimse kimseyi sevmiyor ama herkes herkesle iyi. Bu şarkı benden tüm abi kardeşlerime gelsin. Müslüm Gürses'ten bir fırtına kopacak, yer yerinden oynayacak. Ben Bornovalı Veysel Ekinci.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C8'den Veysel Şimşek. Aleykümselam Veysel kardeşim. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan dost ve abilere hitaben başlar reisim Ramazan Şimşek olmak üzere, ardından Doğan Şimşek, Barış Şimşek, Müslüm Şimşek, Arda Ceren yani Gattar Tony, Emre Tanyeri, Umut Yılmaz, Ali İlhan, Kaan Çavgan, Mert Kaleli, Faruk Sadık, Baran Savur, Boran Görer, Devran Karahan, Kemal Demirel, İsmail Yangın, bu derlere bin selam olsun. Enver Yılmaz'dan Su Misali şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T1C8'den Veysel Şimşek. Burada kader birliği yaptım dost ve abilere hitaben başta Volkan Fırtına olmak üzere Görkem Akyüz, Adem Koca Pınar, Ege Yalnız, Ali Düzdek, Ahmet Yalçın, Muhammed Can Adaş, Yunus Emre Seher, Rıdvan Altun, Tekin Açgöz, Yalçın Velet, Vedat Tuncer, Hüseyin Tilep, bu derlere bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle Ahmet Kaya'dan Karayazı, bu derlere armağan olsun. Murat abi, ben T1C8'den Veysel Şimşek. 3.0'da bulunan dostum, canım kardeşim Arda Ceren yani Gattar Tony'ye bin selam olsun. Özgürlük sofrasında buluşmak dileğiyle Aslan kardeşim, istisnalar hariç tüm Buca çocuklarına selamın Baki'de Hicamuti'den, birader şarkısı Arda Ceren'e armağan olsun. Ben T1C8'den Veysel Şimşek. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Teviş'ten Mustafa Keskin. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Başta abilerim Savaş Aktaş, Ömür Oturak, Onur Beşer, Yusuf Samar. Kardeşlerim ve dostlarım Kaan Yıldız, Mert Alıçlıoğlu, Atilla Hukulu, İbrahim Sallı, Oğuz Akbey, Haydar Ergün, sabır ve dua ile tüm kader mahkumlardan selam olsun. Güne sözüm, hissizliğin ikinci gününde ne ilk günün heyecanı ne de yarının hevesi var içimde. Şarkımız Müjgan'dan Sevemedim Kara Gözlüm. Murat abi merhaba sana, ben Şakran 3.0'dan Savaş Aktaş, merhaba Savaş kardeşim. Canım yeğenim Samet Baran Aktaş, koğuşumuzda bulunan Ömür Oturak, Onur Beşer, Yusuf Samar, Mert Alışlıoğlu, İbrahim Sallı, Mustafa Keskin, Kaan Yıldız, Atilla Hukul, başka kurumlarda yatan can kardeşim Melihcan Ataş, can dostum Berat Kurtay, Göktuğ Öztürk, Kurtuluş Çakarlı, Tolga Yalur, Muhammed Yalur, Hakan Çağlar, Arda Ceren. Bu derlere benden sevgi ve selamlar, gece bir sözle benden. Baktık mevzular çözülebilecek gibi değil, bir düğümde biz atarız Savaş Aktaş, Ali Kınık'tan senin uğruna. Selamünaleyküm Murat abi, ben 3.0'dan Aydın Çineli, Ömür Oturak. Aleykümselam Ömür kardeşim. Canım oğlum Baran Ali Oturak, Murat abi senin aracılığında. Abim Savaş Aktaş, yeğeni Samet Baran Demir, farklı kurum ve koğuşlarda olan abim Kurtuluş Şakarlı, Muzaffer Saklı Avcı, Kemal Kaplan, Yusuf Samar, Onur Beşer, Mert Alışlıoğlu, Mustafa Keskin, İbrahim Sallı. Kardeşlerim Efe Arslan, Umut Zor Bilmez, Arda Ceren, Hasan Batur, Tahir Yıldız, Yunus Emre Güzel. Bu derlere benim ve abimin sevgi ve selamları bakidir. Gece bir söz, boşuna koşmayın, kendinizi yormayın. Hikayenin sonunda herkes toprak sahibi olacak. Ömür Oturak. Murat abi şarkımız İsa Aksoy'dan Sen Benim Gerçeğimsin. Murat abi ben 3.0'dan Savaş Aktaş, 2.0'da yatan yeğenim Samet Baran Demir'e sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Tamer Demirtaş kardeşime ve Göktuğ Öztürk kardeşime de selamlarımla dayın Savaş Aktaş. Ben 3.0'lu A12'den Gökhan Karakoç. Öncelikle hücrede bulunan değerli dostum Amrah Tatlı, Serhat Sayan yani Mişko. Aynı kurumda bulunan Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Mahmut Tunç, Adem Çat, Emircan Kaya, Mert Ütücü, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Ozan Akyol, Müfit Can, Kürşat Akkaya, Fırat Acıbuca, Ferhat Türkmen, Sergen ve Gökdemir Gezgin, İbrahim Akar, Ödemiş D'de bulunan değerli abim İrfan Kıyak, Foça Açık'ta bulunan kardeşim Koray Öztürk, Manisa T'de bulunan abim Emin

0: Güneş, Gökhan, Karamanlı, Turgay, Türk, Dostum, Uğur, Ece, Ömer, Engin, Aykoç ve kampüste bulunan tüm Manisa Merkez ve Kasaba mahkumlarına selam ederim. Şerefiyle bitirilmesi gereken en açık görev hayattır. Gökhan Karakoç. Ben T3A12'den Mert Ütücü, başta kıymetli ve değerli abim Gökhan Karakoç ve akabinde abi kardeşlerim Serhat Sayan Yanımışko, ayrancılardan Rıfat Yılmaz, Çağrı Polat, Şahin Engin, Bengin Orhan, Ömer Erces, Adem Çat, Azat Demirhan, Veli ve Çetin Kızıltepe, Fırat Acıbuca, Fırat Özpolat, Arman Eretoz ve abimin derdesi Emrah Tatlı ve Foça'da olan derdi dostum Koray Öztürk ve Mert Teke, bu aslan kadrosuna binbir selam ediyorum. Zor olan adil olmaktır. Ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan. Mert Ütücü.
1: Keyfe değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koğuşundan Oğuzhan Orhan. Namı der Limon Tepeli Ozi. Burada beraber kader birliği yaptım. Değerli dostlarım Mami, Varlığı, Sait Deniz olmak üzere. Aynı kurumda bulundum. B1 koğuşunda yatmakla bulunan aslan yeğenim Mehmet Erüş'e selam olsun. Gece şu sözü bırakıyorum. Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. İstisnalar hariç tüm Limon Tepelilere selam olsun. Herkese Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Sait Deniz. Aleyküm selam Sait kardeşim. Burada kader birliği yaptım dostlarım. Öncelikle Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli, O Zige Dizli Mami, Varlı Resul Pervane ve Durmuş Akgün olmak üzere akabinde aynı kurumda bulundum. Azal Savaş, Fırat Aydın ve Mehmet Erüş'e selam olsun. Gece şu sözü bırakmak istiyorum. Aya taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. Sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Sait kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Batuhan Başar, yani Alaçatılı Batu. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kader birliği yaptım abilerime. Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli, Ozi Mami, Vardı Sait Deniz, Resul Pervane, Güzel Bahçeli, Yörük Durmuş Akgün, Hüseyin Dağdelen, Alişan, Harun Alkan ve dostlarım İstanbullu Kadir Eci, Bucalı Engin Çağlar, Mehmet Dağdelen, Furkan Karslı'ya selam olsun. Bu ismini saydım abilerime ve dostlarıma. Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısını armağan ediyorum. Ve geceyi şu sözle kapatıyorum. Hesap günü elbet gelecek. Herkes zamanını beklesin ve selam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Alaçatılı Batuhan Başar. Murat abi, senin aracılığın ile aynı kurumda bulundum. Abilerime, kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta abim Ayrancılardan Turan Avşar olmak üzere Murat Altun'da, Muhammed Kılıç, Latif Can Doğan, Ömer Cengiz Yüksel, Harun Güven, Ceyhun Karabağlı, Tolga Kartal, Ekrem Şahin, Hamza Faruk Turan, Kutay Öz Esmer, Deniz Bir Sene selam olsun. Zindan soğuk, belki üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz. Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl. Ben Menemen C2 koğuştan Bornovalı Ömer Cengiz Yüksel. Aleyküm selam Ömer Cengiz kardeşim. Öncelikle koğuş ve kurumda bulunan başta hayrancıların babası Aslanlar Aslanı Turan Afşar olmak üzere sırasıyla Ercan Koçak, Ercan Doğan, Özcan Doğan, Muhammed Kılıç, Sedat Büyüksu, Ahmet Han Bağcı, Haydar Karakur, Serkan Kiremitçi, Alaçatılı Batuhan Başar, Şakran'da bulunan Azat Bağıran dostuma ve selam olsun. Küçük balık büyük balık devri bitti. Düşeni yeri sizi seven Ömer Cengiz Yüksel, Harun Güven abimin de bu derlere dayı şarkısı armağan olsun. Murat abim kolay gelsin. Ben Menemen C2 koğuşunu atan Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların aslanı Turan Avşar abim, canım kanım yoldaşım Latif Can Doğan aslan abim, Reis Harun Güven Öz abim, Tolga Kartal Asarlık Sefiri, Alaaddin Akra, Tövbekar Yusuf, Ekrem Şahin, Ahmet Öz Esmer, Alaçatılı Batuhan Başar, Ceyhun Karabağlı, Can dayı Murat Altında, Adanalı Cuma dayı, Kuruçay efsanesi Deniz Birsen, Menemenli Hasan Kınacı kardeşim, Hamza Turan bu derlere, Reis Harun Güven abimden, Metin Akkaya'dan Mahkum şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Menemen C2 koğuşundan Bornovalı Ömer Cengiz Yüksel, başka kurumlarda bulunan dostlarıma senin sesinle selam göndermek istiyorum. Başta canımın canı aslan dostum Azat Bağıran, Salih Yılmış, Okan Karasu, abim Mert Butin, namı der Bornovalı Cengiz Aslan abim, Abdullah Güven, Mazlum Kanat, Roşat Demir, Baran Altında, Antalya Fethi'nde yatan canım karım aslan dayım Atalay Altun, Manisa Fethi'nde yatan amcam Özcan Büyük Al oğlu, Samsun cezaevinde olan abim Eren, Boz Torbalı açıkta yatan Kemik Erdal amcama ve Reis Harun Güven abinin derlisine ve şerefiyle yatan tüm mahkumlara bin selam olsun. Bu derlere Ferhat Tunç'tan Sanmasınlar Öldük şarkısı armağan olsun.

0: Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Abi Murat Öztaş Delen, Namı Der Keko, Soner Meç, Ahmet Ufak, Oğuzhan Ufak, Erkan Yılmaz, Murat Başaran, Namı Der Direş, Gürşat, Yedi Baba, Tamer Kaşıkçı, Barış Altıntilim, Dostum Ferhat Kalender, Velat Aslan, Ekrem Bayraktar, Arif Öztop, Kara Sinan Avcı, Ferdi Koç, Sezer Erol, Servet Tekin, Sercan Eken, Aslan kardeşim, Agit Arslan, Gökhan Karakuş, Aydın E tipinde yatan Agit Arslan'ın derlisi Zafer Arslan. Bu derlere bin selam olsun. Ya çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi, ya ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen Şakran, T1B11'de yatan Derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım, T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol, T3A13'de yatan abim Mustafa Turan, Namı Der Mute, Ali İmran Korkmaz, Aykut Polat, T4'te yatan abim Suat Konuk, dostum Altan Dursun, Mahsun Oğuz, B12'de yatan abim Murat Akkaya, dostum Ömer Hayyamak, Süleyman Nezif Ak, Hakan Emre Yılmaz ve Şakran Açık'ta yatan abim Sebattin Salman. Bu derlere bin selam olsun. Adanalı Ayhan'dan Tel Örgüler şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen Şakran, T1B11'de yatan Derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım ve T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol, T3'de yatan dostum İzzet Karakaya, Özcan Savuk, Hazar Soydoğan, T2'de yatan dostum Mert Aydın, Hasan Çelik, Şakran Açık'ta yatan abim Sebattin Salman, Aydın E tipinde yatan Zafer Arslan. Bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa özgürlük dağlarında diken olurum elbet. Bir gün Ahmet Kaya'dan Karez şarkısı armağan olsun.
0: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi. T1A13'ten ben Kubilay Bozbey. Aleykümselam Kubilay'ım. Aynı kaderi paylaştım dostlarım ve kardeşlerim. Feris Saçlı, Gökhan Balcı, Kedi Yusuf, Murat Gökçay, Zeki Bahur, Murat Kıyak, Can kardeşlerim, Devran Tercan, Yılmaz Ertuğrul, Harun Ağar. Aynı kampüste bulundum kuzenlerim ve yeğenlerim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Aslan yeğenim Yiğit Bozbey, Seyitan Bozbey ve C4'te bulunan cezaevlerinde bulunan abilerim Özkan Sole, Serkan Bozbey, azat günlerde görüşmek üzere. Yüce Allah'a emanet olun, sizleri seven Sayın Kubilay Bozbey. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A13'ten Murtakeli Yılmaz Ertuğrul. Aleykümselam Yılmaz kardeşim. Öncelikle aslan abim Kubilay Bozbey, dayım Feriz Saçlı, Kedi Yusuf, Namı Der Çiko Dayı, Müslümcan Kuzguncuk, Murat Kıyak, akabinde derdi dostlarım Harun Ağar, Yunus Epetören, Ali Durak, İbrahim Halil Almaz, Semih Canbaz, Apo Erten, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili, koğuşumuzun Gülen Yüzü Batuhan, Yavuz Kurt ve İbrahim Hakkı Kartal. Ayrıca koğuşumuzun aslan çavuşu Devran Tercan olmak üzere tüm abi dostlara selam ediyorum. Tüm Murtake çocuklarına selamlar olsun. Geceyi Kubilay Bozbey abimin şu sözüyle bitirmek isterim. Biz önceden küçük şeylerle mutlu olan insanlardık. Sonra aklımıza sevda diye bir şey soktular, toparlanamadık. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3'ten Çay Mahalle'den Harun Ağır. Aleykümselam Harun kardeşim. Başta yakışıklı ve karizma abim Kubilay Bozbey, derli büyüm Ferit Saçlı, Murat Kıyak, Gökhan Balcı, Kedi Yusuf, Aslan Dayı, Müslümcan Kuzguncuk, Namı Der Çiko, Murat Gökçay, Zeki Bahur ve dostlarım Yılmaz Ertuğrul, Devran Tercan, İbrahim Halil Almaz, Yunus Sepet Ören.

0: Ali Durak Batuhan, Yavuz Kurt, Muhammed Bilgin Bilgili. Bu değerli canlara bin selam ediyorum. Semiçek'ten Bir Yolunu Bulamadım şarkısı Aslan abim Kubilay Bozbey abime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T1A13'ten Bayraklı Çay Mahalleli Harun Ağırbaşlı Kubilay Bozbey abimin kuzeni Cengiz Anlı Ferhat Aslan abime selam olsun. Aynı kurumda bulundum abi dostlarım Keko Fırat Öztaş Deren, Berkant Boran, Boran Baran, Taha Özkay, Emirhan Erdoğan, Fatih Boran, Muzaffer Tatlı, Nazım Can Pehlivan, Erkan Pehlivan, Yiğit Altın, Egemen Gürbudak, Arif Alaca, Uğur Çakır, Ercan Ekim, bu canlara bin selam olsun. Azadi günlerde görüşmek dileğiyle sizleri seven Harun Ağar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A13'ten Devran Tercan, aleykümselam devam. Duruşuyla karakteri ile örnek aldım Can abim, Kubilay Bozbey, dayım Ferit Saçlı, derli abi kardeşlerim Kedi Yusuf, Murat Kayak, Müslüm Can, Kuzguncuk yani Çiko, Zeki Bahur, Gökhan Balcı, akabinde derli kardeşim Yılmaz Ertuğrul, Harun Ağar, İbrahim Halil Almaz, Gülen Yüz, Batuhan, Yavuz Kurt, Ali Durak, Akın Cem, İbrahim Hakkı Kartal, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili ve selam olsun derli büyüm Ferit Saçlı'nın derlisi Kadın Kapalı'daki Neşe Alkan'a selam eder. Son olarak geceye şu sözle son vermek isterim. Unutulmak ölmek kadar acıysa hatırlanmak yaşamak kadar güzeldir der Bozbey abim. Sizi seven sayan Devran Tercan. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A13'ten Devran Tercan. Başta aynı kampüste bulundum dostlarım ve yoldaşlarım olmak üzere Diyar Gündüz, Ali Şantaş, Ege Ürkmez, Batuhan Şimşek, Atakan Koçak, Kepçe, Eren Derli ve Aslan abim Gürkan Tilki, akabinde derli abilerim Batuhan Öztaş, Uğur Akman, Aslan, mahalle çocuğum Yusuf Kaymaz dostuma selam eder. Burada ismi geçen tüm canlılara selam eder ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Cesaret zafere, kararsızlık tahliye, korkaklık ise ölüme götürür. Tüm Güzeltepe, Çiğli, Karşıyaka çocuklarına selam ediyorum. Sizleri seven sayan Devran Tercan. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A13'ten İbrahim Halil Almaz, aleykümselam İbrahim Halil kardeşim. Başta Kubilay Bozbey abim olmak üzere Ferit Saçlı, Müslüm Can, Kuzguncuk yani Çiko, Murat Kıyak, Murat Gökçay, Kedi Yusuf, Zeki Bahur, akabinde kıymetli değerli dostlarım başta can dostum Devran Tercan, Harun Ağar, Yılmaz Ertuğrul, Yusuf Sepetören, Ali Durak, Batuhan Yavuz Kurt, Alman Apo Ertan, Muhammed Bilgin Bilgili olmak üzere geceye şu sözümle son vermek istiyorum. Güneşin doğuşundaki mazi bir tek karanlığı yaşan bilir. Sizleri seven İbrahim Halil Almaz. Murat abi, ben T1A13'ten İbrahim Halil Almaz, başta aynı kampüste bulundum dostlarım ve kardeşlerim olmak üzere Sertaç Akın, Orhan Tombulkaya, Emircan Adiyek, Hasan Çit, Ahmet Toy, Tekin Açıkgöz, Epe Kepçe, geceyi şu sözle bitirmek istiyorum. Saniyelerin bedelini seneler öder, beni tanıyan tüm eski İzmir Karabağlar çocuklarına selam olsun. Sizleri seven sayan İbrahim Halil. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A13'ten Alman Apo Erten, aleykümselam Apo kardeşim. Başta Karizma abim, Kubilay Bozbey, sevgili dayım Ferit Saçlı, akabinde abim Müslüm Can, Kuzguncuk yani Çiko, Yusuf Kıvılcım, Namı Der Kedi Yusuf, Gülen Yüz, Batuhan, Yavuz Kurt, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili, Altından Delikanlısı, Uğur Kaplan, İbrahim Hakkı Kartal, dostlarım Harun Ağar, Yılmaz Ertuğrul ve değerli kıymetli çavuşumuz Devran Tercan. Bu dost camiasına kısa sürede tanıdığım için çok mutlu oldum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sizlere seven Alman Apo Ertem. Selamünaleyküm, saygıdeğer abim Murat Bingöl, ben T1A13'ten Kubilay Bozbey, sağ ol Kubilay'ım. Buradan değerli ve kıymetli dostlara selam göndermek istiyorum. Ben hemen Kapalı'da bulunan can abilerim Özcan Sole, Serkan Bozbey, Gökhan Bozbey, ayrıca Serdal Karataş, Erdal Karataş, Erhan Karataş, aynı kampüste bulunduğum kardeşlerim ve arkadaşlarım Ekrem Birlik, Okan Erdoğan, Ayhan Kılıç, Burhan Ormancı, Ceyhun Öcal, Ferdi Bingöl, Hakan Yavaş, Çiko Gürkan ve can dostum Çamurlu Boya, gece çalan bütün Çamurlu İbo'ya diyelim. Gece çalan bütün güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Ve can abim Nado Emrah Yaşar'a sevgiler, saygılar, sizleri seven Kubilay Bozbey.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.

kardeşim, dünya kendini vazgeçilmez zanneden insanlarla dolu. Oysa kimse vazgeçilmez değildir. İnsan kendi yüreğine yüklediği anlamlardır. Vazgeçilmez olan beslediğin sevgiden, verdiği emekten, harcadığın zamandan vazgeçmezsin. Yaşanmışlık küçücük bir anıdan vazgeçmek, yaşanmamış koca bir hayatı feda etmekten daha zor gelir. Çünkü insanın kalbi hayal ettikleriyle değil, yaşanmışlıklarıyla çalışır. Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B18 koğuşundan Berkant Baran. Aleykümselam Berkant kardeşim. Başta abim Halil Karagöz olmak üzere. Ozan yazar, Mete Dökme, Arap Fırat, Yılmaz Özcan yazar, Mert Yüce Öz Kocaman. B8'de yatan aslan kardeşim Boran Baran. T3B13'te yatan canım kanım Burakcan Baran'a selam olsun. Hayat bizi dört işlem ile sınar, gerçekler ile çarpar, ayrılıklarla böler, insanlıktan çıkarır ve sonra topla kendini der. Sizi seven sayan kardeşiniz Berkan Baran. Murat abi, ben T1B18'den Hakan Uçar. Benim için değerli olan büyüklerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ahmet Keleşoğlu, dostlarım Mustafa Kamber, Mete Dökme, Erkan Aydın, Afan Yılmaz, Aslan Karakışa, Şaban Yatkak, Berkant Baran, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, Ozan yazar, A7 yatan canımız kanımız Özcan yazar. Sizleri seven sayan dostunuz Hakan Uçar. Ben T1B18'den Hakan Uçar, farklı koruluşlarda yatmakta olan Birnoğlu'da bulunan Umut Kağan, Gündoğan, Doğan Batuhan, Çalıkuşu Fevzi Erdoğan, İkinoğlu'da yatmakta olan Murat Yılmaz, aslan dostum Ramazan Yıldırım, Tunç Boy Uğurlalı, Yiğit Çağlar, Hakim Bal ve son olarak Dörtnoğlu'da yatmakta olan Soner Taş, Oku Suat Konuk, Murat Devrim. Hepinize bin selam olsun. Hakan Uçar. Murat abi, ben T1B18'den Berkant Baran, aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abim Halil Karagöz, dostlarım Mete Dökme, Ozan Yazar, B8'de yatan aslan kardeşim Boran Baran, C15'te yatan abim Arap Fırat Yılmaz, T3B13'te yatmakta olan Burakcan Baran kardeşime Yüce Öz Kocaman'a selamlar olsun. Sizleri seven sayan Berkan Baran. Murat abi, ben T1B18'den Halil Karagöz canları, Mehmet Karagöz, Ozan Yazar, Sergen Ava, Erkan Aydın, Mustafa Kamber, Mete Dökme, Afan Yılmaz, Berkant Baran, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, A7 yatmakta olan iki gözüm Özcan Yazar'a da bin selam olsun. Sizi seven abiniz Halil Karagöz. Murat abi, ben T1B18'den Halil Karagöz. Buradan can abim Volkan Şendil, Serhat Demirez, Fırat Çelik, dost ve kardeşlerim Sercan Sayal, Özcan Yazar, Ahmet Motor, Mert Tekderin, C3, C7 yatan Halil İdem, Kınal Eko, hepiniz seviliyorsunuz aslanlar. En yakın zamanda dışarıda denk gelmek dileğiyle Halil Karagöz. Murat abi, ben T1B18'den Halil Karagöz. Geç kalınanların kaderidir ikiye bölünmek. Bir yanları özler, bir yanları ölür. Çok severler, kaybedermiş bu hayatta. A7'de yatan aslan kardeşim Özcan, sen iyi ol, kendine dikkat et, o bize yeter. Gerisi teferruat. Herkesin selamları var sana. Seni seven abin Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T2B18 koğuşundan Arda Kılıç. Aleykümselam Arda kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Göneş başta olmak üzere beraber kader birliği yaptım. Abilerim, kardeşlerim olan başta aslan abim Ozan Dahan, Cemo Acar, Toros Lapo Yenici, İsmail Bilgiç, Ömer Kaçmaz, Barış Uzunoğlu, Emirhan Zırhlı, Mehmet Ali Erbil, Muhammed Köroğlu, Ali Rıza Gülseven, Yiğit Basin, Musa Akkaya, bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. İray Zerdüş'ten içime sevda kaçar şarkısı bu canlara armağan olsun. Geceye kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Ne kadar yara alsak da anka kuşu gibi yeniden kalkmasını da biliriz. Bu sözüm umudunu kaybetmeyen dostlarıma gelsin. Hayırlı akşamlar Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T2018 koğuşundan Muhammed Köroğlu. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Göneş başta olmak üzere beraber kader birliği yaptım. Abilerim, kardeşlerim olan başta aslan abim Ozan Dahan, Cemo Acar, Toros Lapo Yenince, İsmail Bilgiç, Barış Uzunoğlu, Emirhan Zırhlı, Mehmet Ali Erbil, Arda Kılıç, Ali Rıza Gülseven, Ömer Kaçmaz, Ömer Karakaş, Musa Akkaya, bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Halit Bilgiç'ten Özgürlük Mahkumları şarkısı bu canlara armağan olsun. Geceye kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Ne kadar yara alsak da anka kuşu gibi yeniden kalkmasını da biliriz. Bu sözüm umudunu kaybetmen dostlarıma gelsin. Hayırlı akşamlar sana da Murat abi, sağ olun kardeşlerim. Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koşulan Mersin

Adanalı boksör Çağrı, işçi aleyküm selam sağlasın Çağrı'm, estağfurullah. Aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda kader birliği yaptım dostlara hitaben. Başta öz abim olan Pusat Evran olmak üzere Ayhan Yalçınkaya, Ferman Altun, Volkan Alınca, Paslı Kemal, Eriş, Doğuş Demir, Hakçan, Ergün, Erdoğan Kanık, Akçan Kanık, Arda Kapısız, Ozan Kartal, Arman Murca, Murat abi bu kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Hele başımız zindandan çıksın. O zaman görüşürüz. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Murat abim ben T2B 10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi, aynı kurumda ve aynı kampüste kadar birliği yaptığım derlere hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Menderesli, Yaşar Dursun, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Yakup Yıldırım, Atakan Özü Uyanık, Hümmet Tek, Altay Datlı, Gamsız Taner Deringöl, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akça, Emre Atmaca bu derlere selam olsun. Gözümün altı kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda kalır. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Yakışıklı abimiz Murat Bingöl, ben T2B10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi, geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Tam bitti derken Allah yetişir kulunun yardımına. O bitti demeden bitmez, ol derse hemen olur, kün fe yekün. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Değerli abim Murat Bingöl, buradan sevdiğim kardeşlerime seslenmek istiyorum. Arda Kapısız, Veli Çelenk, Tufan Sürget, Urlalı Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Mustafa Can Çok Güven, Emir Yıldırım, Hümmet Tek, Gamsız Taner Deringöl, Doğuş Demir, Ersan Demir, Onur Çelik, Satocan Gezek kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi Lazer Miran. Selamünaleyküm, bizim için çok değerli olan Murat Bingöl abimiz, ben T2B10 koğuştan Yiğit Çağlar, sağ olasın Yiğit kardeşim, aleyküm selam. Buradan B10 koğuşun lideri boksör Çağrı abim başta olmak üzere Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Uğur Çelik, Zabıt Arslan, Yaşar Dursun, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Halil İbrahim Kayıkçı, Abdullah Akça, Hasan Çömlek, Barış Akça akabinde aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda olan Urla çocuklarına da selam olsun, istisnalar hariç. Dostluklar baki, Urlalı Yiğit Çağlar.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB10 Koç'tan Şaban Delen. B10 Koç'un lideri Can kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı işi başta olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptım canlara hitaben. Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, Umut Kara Ağaç, Yaşar Dursun, Hasan Çömlek, Onur Çelik, Mehmet Belen, Hümmet Tek... ...çağımız olacak. Baba Müslüm'den Ölüyorum Kederim'den şarkısını çalarsan bizi çok mutlu edersin. Şaban Delen. Murat abim, ben T2B10 Koç'tan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta Aslan Yürekli kardeşim boksör Çağrı işçi olmak üzere Şaban Delen, Uğur Çelik, Urlalı, Yiğit Çağlar, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, Gökhan Ecellioğlu, Sergen Erdemli, Cemal Er Yılmaz, Serkan Otoker, Atakan Özü Uyanık, Soner Elekçi, Seyfettin Elekçi, bu canlara bin selam olsun. Adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Çetin Gezek. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T2B10 Koğuş'tan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aleyküm selam Çağrı kardeşim, sağ ol Çağrı. Aynı ortamda kader birliği yaptım dost kardeşlerime hitaben. Çetin Gezek, Şaban Delen, Altay Datlı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Onur Çelik, Umut Kara Ağaç, Hasan Çömlek, Halil İbrahim Kayıkçı, Menderesli, Yaşar Dursun, Hümmet Tek, Taner Deringöl, Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. İstisnalar hariç bizi tanıyan herkese selam olsun. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm Murat abi. Bisteki B10 Koğuş'tan Hasan Çömlek ve Emre Atmacı. Aleykümselam kardeşlerim. Başta B10 Koğuş'u lideri Aslan abimiz boksör Çağrı işi başta olmak üzere aynı ortamında kader birliği yaptığımız abilerimiz ve dostlarımız olan Çetin Gezek, Şaban Delen, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Zabit Arslan, Barış Akça, Menderesi, Yaşar Dursun, Azat Baran, Tufan Sürget, Agire Seyfettin, Soner Elekçi, Uğur Çelik. Bu canlara selam eder, özgür günlerde buluşmayı dileriz. Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B10 Koğuşu'ndan Menderesli Yaşar Dursun. Aleyküm selam Yaşar kardeşim. B10 Koğuşu'nun lideri olan Aslan dostum boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Emre Atmaca, Uğurlalı, Yiğit

0: Helal Taner, Derin Göl, Baki Ertürk, Hürmet Tek, Altay, Datlı, Bülent Kalaylı, Şehmuz Durmaz, Mehmet Belen, Halil İbrahim Kayıkçı, bu canlara selam olsun. Yol karadığında elveda diyen haindir. Menderes'i Yaşar Dursun.
1: Reklamlar. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlak Çay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: 0541-780-4750 0541-780-4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Serhat Küçük katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TH13'ten Ahmet Er. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Başta bizden abilini esirgemem. Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Arda Özden, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Onur Çiftçi, Umut Uzar, Berke Ölmez, Yusuf Gülen, Sait Meriç, Zeki Durgay. Bu abi kardeşlere selam olsun ve aynı kampüste farklı kurumlarda olan Aslan kardeşim. Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Ahmet Er. Murat abi ben TH13'te yatmakta olan Arda Özden aynı koğuşta kader birliği yaptım. Akabinde canım kanım amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden kardeşlerim olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Zeki Durgay, Eyüp Sayan, Seyit Meriç, Seyit Gülen, Ahmet Minsin, Emin Ateş, Sinan Koran, Deniz Yaman, Ömer Otçeken, Onur Çiftçi bu kıymetli abi dost ve kardeşlere bin selam olsun. Bu derlere Halit Bilgiç'ten Zafer Yakınır şarkısı armağan olsun. Ben Arda Özden. Murat abi ben TH13'ten Arda Özden aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan abi dost kardeşlerim olan Engin Zengi, Ferhat Işık, Baran İbrikçi, Çektar Bakır, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Mert Koçak, Yakup Boyraz, Ozan Yazar, Özcan Yazar, İsa Aslan, Muhammed Cançelik bu derlere bin selam olsun. Zor günlerin sabrı güzel günlerin anahtarıdır. Ben Arda Özden. Murat abi ben T3C13'ten Zeki Durgay aynı koğuşta kader birliği yaptım. Aslan abim Yusuf Gürçin Allah hep yanında olsun. Ayağına taş değmesin canım kanım aslan abim. Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere sonu hükümdarlık başı zindan olan. Kuyuya inmeden Mısır'a sultan olunmaz seni seven kardeşin Zeki Durgay. Murat abi ben T3C13'ten Yusuf Gülçin burada beraber kader birliği yaptım abi dost kardeşlere senin aracının ile selam yollamak istiyorum. Başta canım kanım aslan abim Ahmet Gülçin, Mehmet Nuri Özden, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Arda Özden, Ömer Otçeken, Sinan Koran, Seyit Meriç, Yusuf, Mehmet Gülen, Zeki Durgay, Ferit Gelmez daha ismini saymadım abi dost kardeşlere bin selam olsun. Ya onurlu bir yaşam ya görkemli bir direniş yan mırın yan azadi ben Yusuf Gülçin. Murat abi ben T3C13'ten Zeki Durgay. Öncelikle bizden abiliğini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden ve abi kardeşlerim olan canım kanım abim Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Arda Özden, Eyüp Sayan, Yusuf Gülen, Berke Ölmez, Umut Özer, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Sinan Korhan, Deniz Yaman, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, Ferit Gelmez bu kıymetli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun ben Zeki Durgay. Murat abi ben T3C13'ten Zeki Durgay aynı kampüste

0: farklı kampüslerde bulunan abi kardeşlerim Hakan Boğa, Ahmet Fırfır, Müfitcan Dülgen, Erhan Tan, Anıl Öztürk, Emir Acar, Berkan Karadere selam olsun. Sizlere seven kardeşiniz Zeki Durgay. Kardeşlerim selamlarınız başım gözüm üstüne. Aleyküm selam.
1: Serhat Küçük katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T3'ten Yusuf Gülçin. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Burada senin aracılığın ile aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan abi dost kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta abilerin abisi Aydın Bıçakçı, kıymetlimiz Saadettin Bıçakçı, Urcan Bıçakçı, Kerem Gülçin, Muhammed Çağran, Apo Nurdoğan, Efe Güldüz, Berşan Polat, Şerif Subaşı, Çınar Birlik, Yusuf Tokay, Fırat Işık, daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere bin selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Ben Yusuf Gülçin. Ben T3C13 koğuştan Ahmet Gülçin. Burada beraber kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan, başta canım kanım olan kardeşim Yusuf Gülçin. Abim Mehmet Nuri Özden, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Seyit Meriç, Yusuf Mehmet Gülen, Ferit Gelmez, Sinan Koran, Zeki Durgay, daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere selam olsun. Dostu yaradan olanın hasmı Firavun olsa bile fark etmez. Ben Ahmet Gülçin. Murat abi, ben T3C13'ten Eyüp Sayan, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim başta abim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, can dostum Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Sinan Koran, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Berat Çiçekçi ve Menemen'de Ferit Gelmez namı der. Halo dayıya selam olsun, sizleri candan seven Eyüp Sayan. Murat abi, ben T3'ten Ahmet Gülçin, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan değerli insanlara selam göndermek isterim. Başta T2'de bulunan can abim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Kerem Gülçin, Muhammed Çağran, Apo Nurdan, Efe Güldüz, Berşan Polat, Şehmus Önder, Uğurcan Bıçaklı, Şerif Subaşı, Mertcan Akan, Emirhan Zırhlı, Ferhat Işık ve ismini sayamadım. Beni tanıyan tüm abi kardeşlere selam olsun, sizleri seven sayan Ahmet Gülçin. Murat abi, ben T3C13'ten Eyüp Sayan, aynı ve farklı kurumlarda bulunan başta değerli abim Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Akabinde Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Şerif Subaşı, Berşan Polat, Botan Kartal, Abdullah Nurdan, Namcı Elçapo. Bu değerli abi kardeşlerime cani gönülden selam olsun. Ben Eyüp Sayan. Murat abi, ben T3C13'ten Şehmus Önder, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ferit Gelmez, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Yusuf Gülen, Onur Çiftçi, Berat Çiçekli, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Arda Özden, Ahmet Minsin, Sinan Korhan, bu derlere canı gönülden bin selam olsun. T3C13'ten Şehmus Önder, başta Balıkesir Bandırma M tipinde olay canım kanım olan kardeşim Doğukan Önder'e selam olsun. Bir gün dünyaya ait büyük bir derdin olursa Rabbine dönüp benim büyük bir derdim var, derdine dönüp benim büyük bir Rabbim var de. Ben kaleden Fafili Şehmus Önder. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim. Aleyküm selam. Selamünaleyküm Murat. Ben T3C13 koştan Sinan Koran. Aleyküm selam Sinan abiciğim. Aynı kampüs ve farklı kampüslerde bulunan abi kardeşim olan Oğulcan Aydın, Engin Zengi, Çektar Bakır, Abdullah Duman, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Baran İbrikçi, Ferhat Işık, Yakup Poyraz, İsa Aslan, Halil İbrahim Yüce, Oktay Şaban, Umut Tür, Ayhan Eres, Aykut Sarı, Enes Özen, Gürkan Şambal, Özgür Uyanık, Muhammed Can Çelik, bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Sinan Koran. Murat abi, ben T3C13'ten Emir Ateş, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, akabinde kardeşlerim Deniz Yaman, Sinan Koran, Arda Özden, Onur Çiftçi, Zeki Durgay, Umut Uzar, Eyüp Sayan, bu derlilere bin selam olsun. Çakalların hükmü aslanlar ayağa kalkana kadardır. Ferhat Tunç'tan bir masal değil de yaşanan şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T3C13'ten Menemen'den Ferit Gelmez namı der. Halo dayı, öncelikle buraya kader birliği yaptım. Kardeşlerim Mehmet Nuri, Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sayan, Ömer Otçeken, Umut Uzar, Ahmet Er, Sinan Koran, Şehmus Önder, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi daha burada. Beraber kader birliği yaptım. Bütün kardeşlerime selamlar olsun. Ben T3C13'ten Menemen'den Ferit Gelmez, Namı Der, Halo Dayı, farklı kurumlarda bulunan kardeşlerim Ferhat Işık, Tarık Atak, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, canım yeğenim Adem Sabırlıya ve ismini sayamadım. Tüm kardeşlerime de selamlar olsun. Murat abi ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Yusuf Özden, Şakran T3C13'te yatmakta olan öncelikle. Aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden, akabinde Aslan abilerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Ömer Otçeken, Sinan Koran'a bin selam olsun. Yan Mırın, Yan Azadi, sizleri seven kardeşiniz Yusuf Özden. Murat abi ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden, Şakran T3C13'te yatmakta olan öncelikle Aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden, akabinde Aslan abilerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Sinan Koran, bin selam olsun. Akvaryumdaki bir balık misali okyanusta görüşmek dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Murat abi T3C13'te yatmakta olan başta canım kanım abim Eyüp Sen, Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Arda Özden abilerim en kısa zamanda aramızda olmanız dileğiyle sizi seven kardeşiniz Kadir Sayan. İkinol'da bulunan canım abim Muhammed Çağran'a da selam olsun. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Güneş bize de doğacak ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Allah'a emanet olun abilerim. Yan Mırın, Yan Azadi, size Kıvırcık Ali'den Perişan şarkısını armağan ediyorum. Abi kardeşlerim selamlarınız başım gözüm üstüne. Aleyküm selam.

bu güzel şarkının akabinde WhatsApp'a geçtik. Kardeşlerim cezaevlerinde abi kardeş, abla kız kardeşlerim. Hepinize bir kez daha hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. Cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Şimdi hemen küçücük bir açıklama yapayım. Sonra WhatsApp'tan gelen mesajları paylaşacağım kardeşlerimin. Çok aşırı derecede belki sizler hissetmiyorsunuz olabilir. Belki de duyuyorsunuzdur rüzgarın sesini. Çok aşırı derecede dışarıda bir fırtına var. İzmir Valiliğimizin kararıyla birçok yerde, yani vericilerimizin olduğu yerlerde elektrikler kesik, tedbir amaçlı. 9'a doğru gelecek dediler ama TEDAŞ'çılar aşacağız dediler. O da meçhul. Sadece şu an yayınımız Şakran. Yani Şakran'dan duyan kardeşlerim. Diğer cezaevlerinde şu an yayınımız yok. Elektrikler kesik olduğundan dolayı. Takriben saat 3.30'dan beri, gündüz 3.30'dan beri maalesef kesik. Valiliğimizin kararıyla tedbir amaçlı. Haberiniz olsun, bilginiz olsun. Her an her şey olabilir. Çünkü dışarıda gerçekten Allah yardım etsin. Çok ciddi bir şekilde çok sert bir rüzgar var. Bilginiz olsun, her an her şey olabilir. O yüzden biraz hızlı hızlı okuyacağım. İnşallah burada bir sıkıntı olmaz. Biz de kendi işimizi layıkıyla yapmış oluruz. Tamam, şöyle günün ilk mesajıyla. Memo, beni merak etme, ben iyiyim, evraklar olmuş. Aradılar beni bugün gideceğim, halledeceğim vasilik evraklarını. Özlenen ve beklenensin canım benim. Hayruş'un da selamı var, seni çok seviyorum. Müslüm Gürses'ten dön sevgilim. Feride Atılgan. Ben Üçnoğlu'dan İlker Özyiğit. Kapalı kadında bulunan hayat arkadaşım Buse Özyiğit. Çevir gözlerini içinden yana, sırrını saklayan mahzenim ben. Uzat umutlarımı düşlerime dek adamım ben. Hep seninim, seni çok seviyorum. Abi canım iyi yayınlar. Ben Kadın Kapalı'dan Buse Özyiğit. Sağlık kız kardeşim. T3A28 İlker Özyiğit radyo başına. Sevgilim ablam geldi. Konuştuk, nikahtan bahsettik. Ben dilekçe veriyorum. Abla beni ikna etti. Aşk o. Şaka bir yana, detayları konuşuruz. Seni seviyorum. Çokça öptüm. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ben T2A1 koğuşundan Altında Kandereli Keko Hasan. Yani Hasan madem burada, Kadın Kapalı B7 yatmakta olan canımdan çok sevdiğim canım karım. Tek gerçeğim Gamze Maden'e sesleniyorum. Canımın yarısı, canım karım. Bu hayattaki tek sevdiğim, tek gerçeğim sana olan aşkım gün geçtikçe çok tehlikeli bir şekilde büyüyor. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Allah'a yemin olsun ki kalbim senden başkası için atmaz. Seni canımdan çok seviyorum. Bugün güzel yüzlü karım, tek gerçeğim Gamzem. Ayrıca çok sevdiğim Gamzem'le aynı koğuşlu olan Davut Demir Kıran dayımın derlisi Vildan yengeme de bin selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1 B17'den Muratcan Ergün başla beraber kader birliği yaptım. Abilerim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere Aslan Dayım, Fırat Doğan, Ballıkuyla Ali Gökçe, Gökçe Ali Durmazar, Enes Keçik, İbrahim Berktunç, Fatih Aldemir, Furkan Günebakan, İbrahim Macit, şerefli bir yaşam uğruna bedel ödeyen bu kıymetli dostlara ya musallayı ya mahpus şarkısı armağan olsun. İstinistanlar hariç tüm

yerlerden mahkumlarına selam ederim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B17'den Doğukan Öz, başta can dostum Erkan Tan olmak üzere. Amcam Ömer Ürün, kardeşlerim Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Azcan Yatbaz, Baran Gerçek, İbrahim Akbaş, Ekrem Birlik, Mazlum Bakan, Berkan Kiper, Osman Temel olmak üzere. İsmi geçen abi dost kardeşlere selam ederim. Kıvırcık Ali'den Isırgan Otu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B8'den Fırat Çelenk. Aleyküm selam Fırat kardeşim. Buradan Kadın Kapalı'da bulunan Dilek Karakaya sesleniyorum. Sana öyle alıştım ve sen kendini bana alıştırdın ki sanki zaman senin üzerinde dönüyor. Ne zaman gözümü açsam aklıma sen geliyorsun. Her şey anlam kazandı sayende. Hani kelebeğin ömrü bir gün diyorlar ya, ben seninle son güne bile razıyım. Seni seven ve hep sevecek olan ben. Sevgilerimle Fırat Çelenk. Ayrıca Mine Kitman ve Elif Bozkurt kardeşlerime de selam olsun. Murat abi, biz T1B8'den Fırat Çelenk ve Veli Çelenk. Buradan Tati Üsmet, Eski Çamlıklı Fatih Boran, Baran Yıldız, Poyraz Sayıcı, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Çağrı İşi, İbrahim Taşan, Celloman, Resul Kartal, Ali Arap Aslan, Oğuzluluk, Oktay Özdemir, Faik Temizliş, Bilal Çetin, İbrahim Alada, Azat Özışık, Fatih Özışık, Burak Ceylan, Polat Denerli diyelim. Bu derli canlara selam ederim. Sana da kolay gelsin Murat abi. Sağ olun kardeşlerim. Biz T1B8'den Fırat ve Veli Çelenk. Buradan bizim için değerli olan abi kardeşlerimize selam göndermek istiyoruz. Kurtuluş Şakarlı, Fırat Çağrı Beke, Mustafa Fidan, Mustafa Cansu'dan Borancan, Akalık Yusuf, Ateş, Efe, Pınar, Yiğit, Serbest, Hasan ve Hüseyin, ikinci Boran, Baran, Berkay Çelebi, Umut Sezer, bu canlara da bin selam olsun. Ben Meremenli Naci Dayı, tüm dostlarıma selam ediyorum. Ayrıca Şakran'da yatan İrem kardeşime kendisine iyi bakmasını diliyorum. Şarkılar da sizin için dinleyin. Rabbim deliği de başımdan eksik etmesin der ya bedavacı, ama geçecek size gelsin. Ben Naci Dayı, Fikret Delikanlı'dan Üzülme şarkısı sevdiğim kadına armağan olsun. Kurtuluşum, çok güzel sevdim seni, öyle yarım yamalak değil, içimde hiç boşluk bırakmadan, her şeyime karışacak kadar, bir mesajında mutlu olup bir susuşunda içime kapanacak kadar, yanımdayken dünyayı unutup gidince herkese yabancılaşacak kadar, ben seni geçerken uğranılan biri değil, kalınacak yerimmiş gibi sevdim Gökçe Çiçek Çakarlı. Koca adam, sevdiğim ne kadar yaşarım bilmiyorum ama bildiğim tek bir şey var. Hayatımda tek pişman olmayacağım şey seni sevmek olacak sevdiğim. Çünkü seni sevmek benim için bir seçim değil, içime yazılmış bir kader gibi. Ne kaçabiliyorum ne de vazgeçebiliyorum. Gökçe Çiçek Çakarlı. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam Kenan kardeşim. Belki koşulatan sevdiğim Damla Avcı, sen benim için yeri doldurulamaz, geri alınamaz ve paha biçilemezsin. Asla değişme olur mu? Hece Herdem'den Oy Gülüm. Murat abi, ben Damla Avcı, belki koşuna yatıyorum. Birlikte yatan dostlarım Zeynep Urak, Meltem Toprakla, Berfin, Erkan Tuğçe, Kundakçı Emel, Madak, Canan Batur, gece bir söz bırakmak istiyorum. Yeter ki umudun olsun, ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Bugün senin doğum günün, araya mesafeler, yüksek duvarlar ve soğuk demirler girmiş olsa da kalbimin tam ortasında atan o sıcacık varlığın her an yanımda hissediyorum. Buradaki her günüm sana kavuşacağım ve elini yeniden tutacağım günün hayaliyle geçiyor. Canım eşim, doğum günün kutlu olsun. Nice sağlıklı, huzurlu yıllarımız olsun. Seni çok seviyorum canım Yaşem. Eşin, canım Yaşem, eşin Bozkurt Özkurt. Ben Aslan abim, Menemen cezaevinden, Bayraklı'dan Burak Karabaş, değerli dostlarım, abilerim Erkan Çiftçi, Ömer Yalçın, Hakan Furkan Ekici, Samet Alpo, Hasan Kaplano, Azat Çelik, Serkan Bozbey, Batuhan Üçdemir, Kaan Asuz, Yılmaz Akay, Ahmet Yeşilyurt, Murat Aslan, Hüseyin Dahan. Ayrıca Bozkurt Özkurt değerli eşi Yasemin Başaran Özkurt'a der ki seni çok seviyorum Yaşem. Ve eşinin dostları Gürcan Karadere, Belgün Durak, Seda Canbaz, Dilara Pekcan, Sabır Kömür, Elmas'a çeviren zamandır. Geçen her gün seni özgürlüğe ve sevdiklerine bir adım daha yaklaştırır. Tüm kader mahkumlarına gelsin sevinçekten çıkmaz sokak. Öncelikle selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Tebir Avuç'tan Onur Sevinç. Benim için değerli olan abim ve dostlarım Murat Erez Namıdar, Balina İlhami Türkmen, Cix Muro, Onur Camgöz, Ali Kobingöl, Çağrı Yıldırım, İbrahim Akkaşlı, Berkan Alpaslanlı, Yılmaz Ecellioğlu, Ekrem Bayraktar, Kaan Ural, Oğuzcan, Oğuz ve ismini sayamadım. Tüm Yamanlar çocuklarına bin selam olsun. Tek mücadelemiz onurlu bir yaşam, şerefli bir ölüm uğruna. Sizleri seven sayan dostunuz Dino Sevinç. Gecenin tüm şarkıları sizlere armağan olsun. T1

Aa, 3 koğuşun olan her şeyim onur sevinç, çok az kaldı inşallah gülüm. Bu ayrılığın bitmesine, yakın zamanda o güneş bizim için de doğacak. Her şeyim sen orada, ben burada, sabredeceğiz sol yanım. O dört duvar kimseye kalmadı, sana da kalmaz özleminle. Her gün, her geçen gün daha da büyür ama sabrın sonu selamettir. Seni çok seviyorum. Tüdanya'dan Canımdan Can iste şarkısı sana gelsin Esmer yarim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Şakran Üçlüoğlu, cezaevinden Arda Ceren. Burada beraber kader birliği yaptığım Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso, Efe Arslan, Serkan Atılgan, Umut Sor Bilmez, Bedri Salman, Erdem Çoban, Erdi Çiftçi, aynı ve farklı kurumlarda yatan kıymetli abilerim Savaş Aktaş, Onur Beşer, Yusuf Samar, Dev Devran, Ali İmran Korkmaz, bunun akabinde bir nolda yatan canım kanım aslanım Veysel Şimşek'e selamlarım bakidir. Yola inanmışlarla çıkılır, ikna edilmişlerle değil, yol kararında elveda diyen haindir. Şerefli atan tüm buca çocuklarına bin selam ederim. Ben Şakran Üçnoğlu'dan Namıdar Tony. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Şakran Üçnoğlu, cezaevimden Arda Ceren. Burada beraber kader birliği yaptım. Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso, Efe Arslan, Serkan Atılgan, Umut Zor Bilmez, Bedri Salman, Erdem Çoban, Erdi Çiftçi, aynı ve farklı kurumlarda yatan kıymetli abilerim Savaş Aktaş, Onur Beşer, Yusuf Samar, Dev Devran, Ali İmran Korkmaz, bunun akabinde bir nolda yatan canım kanım aslanım Veysel Şimşek'e selamlarım bakidir. Yola inanmışlarla çıkılır, ikna edilmişlerle değil, yol kararında elveda diyen haindir. Şerefli atan tüm buca çocuklarına selam olsun. Ben Şakran Üçnoğlu, cezaevimde Namıdar Tony. Şakran T3C5 koğuşundaki ömrüm her şeyim Emirhan Ceylan radyo başına. Nasılsın, ne yapıyorsun, umarım iyisindir, ben de iyiyim. Bugün yine pek bir şey yapmadım, evdeyim zaten full, aklım bende kalmasın. Yarın akşam üstüne doğru annem gelecek zaten. Allah'ıma emanetsin, seni çok seviyorum. Şakran T3C5 koğuşundaki canım sevgilim Emirhan Ceylan radyo başına. Bugün yine aklıma düştün, ben de soluğu radyo başında aldım. İnsan bazen yanında olmayan birini hayatının her anında nasıl taşıyabilir, bunu seninle öğrendim. Umarım orada günün güzel geçiyordur. Burada seninle ilgili kurduğum küçük hayaller günlerimiz biraz daha güzelleştiriyor. Az daha kaldı sevgilim. Bir gün bu radyodan sana seslenmek yerine karşına geçip konuşacağız. O günü sabırsızlıkla bekliyorum. Şakran T3C5'te bulunan canım kardeşim Emirhan radyo başına. Hiçbir şey için canını sıkma. Biliyorum günler zor ve uzun ama hiçbir sıkıntı sonsuza kadar sürmez. Her zaman yanındayız, bunu sakın unutma. Bugün seni hiç iyi görmedim. Aklım sende kalarak dönüyorum eve. Bugünler geçecek, bana inan. Elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Kardeşim Emirhan, seni çok daha güzel günler bekliyor. O günlerin hayalini kurmaya devam et. Umutsuzluğa asla kapılma. Seni seven, özleyen bir ailen olduğunu her zaman hatırla. Bizler senin için ayakta kalmaya çalışıyoruz. Sen de bizim için güçlü dur ablacığım. Seni çok seviyorum. Her zaman dualarımdasın. Allah'a emanet ol. T2B13 koğuşundaki eşim Orhan Mete. Seni dört duvara mahkum eden hayat bana özgürlük mü yaşatıyor sanıyorsun? Sen orada, ben burada. Seni çok özlüyorum. Kurban oldum. Murat abi selamun aleyküm, ben TK16'dan Kadir Tosun, aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım eşim. Bugün batarsa güneş yarın yeniden doğar. Her gecenin sonunda bir sabah vardır sevdiğim. Huzurum güneşten daha parlak olacak. Elbet bir gün bu hasret bitecek sevdiğim. O hasret kaldım kokundan öpüyorum. Ömrüm, dünyalar güzeli canım karıcığım. Rabbime binlerce kez şükrediyorum. Seni çok ama çok ama çok seviyorum. Sen de umarım iyisindir Murat abi. Çok şükür Kadir. Şükür Allah'a. Murat abim ben TK16'dan Kadir Tosun. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun. Canım eşim kadınım. Biliyorum ikimiz de 2,5 yanlışlık var Kadir'im. Neymiş devamı, ona göre oturtalım. İkimizin de içi buruk. Kaç sene oldu Iris? İnan ki o kadar zor geliyor ki bazen, ama isyan etmek güzel değil. Hep ellerimi açıp dua ediyorum. Bizim için ve diğer mahkumlar için Rabbim herkesin gönlüne göre versin inşallah. En hayırlı zamanda hepinizin kavuşması dileğiyle, Allah hepinizin yar yardımcısı olsun. Seni çok seviyorum kalbim kadın. Hera'dan selamlar, nasılsın? Bizler iyiyiz, işteyim. Çocuklar evdeler, hafta sonu için bir planım yok. Belki Ayşelerle görüşürüz. Benim araç ile ilgili herhangi bir gelişme yok. Kendine iyi bak, bol bol dua et hepimiz için. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Kadir Sürer. Aleykümselam Kadir kardeşim. T2A4'te yatmakta olan babam Vedat Sürer. Foçalı Serhat dayım olmak üzere Mertcan Karayüz, Erdi Şeker, Bülent Dernek, Cihat Sert, Ali Baran, Hamit Elmas, Yusuf Oyur, Salih Şen, Erkan Ulukan, Baran Akar, Adnan Özdemir, İlhan Özdemir, babama, koğuş arkadaşları eden abilerime selamlarımı iletiyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Şu anda yanımda.

da bulunan bana öz abimden yakın olan Tamer Alabay, Caner Can Atan, amcam Garip Süren'in babam Vedat Sürer'e bol bol selamları var. Şakran'da yatmakta olan Hişman Alabay, Teviş'te yatmakta olan amcam Devlet Sürer, Şehmu Sürer, Ali Sürer.

0: Şakran T3'te yatan dostum Taylan Korkmaz ve Gencer Atıcı. T1'de yatan Burak Dinçer ve Uğurcan Tekin'e selamlar olsun. Sağ olasın Mehmet kardeşim. Aleyküm selam. T1 C6'da yatan aslan kocam Turan Abanuz'a sevgi selamlarımı gönderiyorum sana. Her baktığımda anlıyorum ki bu dünyada sonu gelmeyecek tek şey sana olan sonsuz aşkım. Sen benim dünümsün, bugünümsün ve hep yarınım olacaksın. Bir tanem seni çok ama çok seviyorum. Yağmur Yüreklim şarkısı en değerlime armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C6 koğuşundan Turan Abanus. Beraber aynı ortamı paylaştığımız can abilerim Mehmet Ali Alak, Mehmet Yıldırım, yani Gidizli Memişo olmak üzere Ahmet Yeşilyurt, Mike Alican, Yaşar, Ferhat Yıldırım, Minik Emre Çırak, Kürşat Ekeci, Kan Körpınar, Yılmaz Güneysak, Ahmet Dündar, İbrahim Erişen, farklı koğuş kurumlarda yatan derler. Abdullah Gültekin, Cikselo, Bekir, Kerim Bakır, Ahmet Cintar, Ferhat Er, Erkan. Tam bu değerli canlara bin selam olsun. Bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Menfaat Caddesi'ne kurulan dostluklar çile yokuşunda son bulur. Sizlere seven Turan Abanuz. Şakran T3B9'da yatmakta olan Necip Takara. Yoksun yanımda, paramparçayım. Sensiz tadı tuzu yok iki gözüm. Bana bu hayatın güzel günleri masasında beraber oturduysak, kötü günlerin 40 sandalyesi bizi düşürmez. Elbette en güzel günler bizim olacak. Seni canımdan bile çok seven karın. En kısa zamanda beraber olmak dileğiyle canımın içi Uygar Donay'dan ilk fırsatta sana gelmek isterim şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3B9'da yatmakta olan Çimentepe'den Necip Takar. Aleyküm selam Necip kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Ceyhun Öcal ve değerli abim Muhammed Yılmaz namı der. Şeyto dayım, dostlarım Hasan Bostancı, Selçuk Yıldız, DJ Koray Özmen, Fevzican Karadeniz, Mahsun Aktepe, Berşan Polat, Aslan abim Umut, Aslan Eren Aras, ismini sayamadım, tüm dostlarıma ve tüm Çimentepe'nin roman çocuklarına selam olsun. Çimentepe'li Necip Takar. Murat abi, Burak Timoçin radyo başına. Seni çok seven biricik karım Cemile Timoçin, canım kocam. Allah'ıma emanetsin. Seni çok özledim. Kelimeler yetmez seni anlatmaya. Yakışıklı güzel kocam. Murat abi, ben Cemile Sakız Çiçeği. B1'de yatmakta bulunan Ebru Özü Uyanık ve Sevim Savucu. Sizleri kesinlikle unutmadım. Unutmam da. Başımda çok şeyler var. Allah'ın izniyle tez vakitte görüşmek dileğiyle dışarıda özgür günlerde sizi çok seviyorum. Ben Damla Çakmak, B10'da olan prensesim Beyza Özkan bebeğim. Bugün seni rüyamda gördüm. Öyle uyandım. Sonra bir kahve içip seninle yaşadıklarım geçti gözümün önünden. Özledim çok. Rüyalar yetmiyor. Yanımda olman lazım artık. Annene anlattım rüyamı. Aradığında anlatacak sana. Seni çok seviyorum bebeğim. Allah'a emanet ol. Beyza'mı azar bülbül. Başaramadım şarkısı armağan olsun. Ben Bilge Nur Kavas Bezoş'um. Canımın içi, geçen gün annenle konuştum, mektup çıkartmışsın ama daha gelmedi. Geldiği zaman hemen yazacağım sana. Sen ne yapıyorsun? Umarım iyisindir bir tanem. Şu kötü günler bir an önce geçsin de beraber çalışacağız. Dükkanda pazartesi günü açıyoruz. Sen de bir an önce gel bir tanem. Seni hep bekler olacağım. Bunu hiçbir zaman unutma. Seni çok seviyorum, çok özledim. Kendine çok iyi bak canımın içi. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abim, ben Melihcan Ataş. Aleykümselam Melihcan kardeşim. Öncelikle Cem Cander, Anıl Peker, Agosi, Alaaddin Gümüş, Feyzi Dondar, Hakan Kömürcü. Ayrı ayrı kurumlarda yatmakta olan öncelikle başta Savaş Aktaş abim, Kerem Çolak, Çivi, Ahmet Ar, Muhammed Sayın Şerif ile ceza yatan herkese selam olsun. Ben Eşref Paşa'dan Agosi, öncelikle bir nolda yatan Serdar Özcan abim, canım kardeşim Ergün Karataş ve beni tanıyan Şerif ile ceza yatan herkese selam olsun. Haktan'dan bir Eylül akşamında bu şarkı çalarsanız sevinirim. Hemen jingle'ımızı şurada şuraya bırakalım. Evet, şunu bir ayarlayalım.
1: Serhat Küçük katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Öncelikle selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam Samet kardeşim. Ben İkinoğlu'dan Çukurmahalle'den Samet Kırklişçioğlu, namı Derciyo. Kader birliği yaptım abilerim Nurettin Ersarı, Mehtaplı Tanju Koca. Kuruçay'dan Eyüpan Dinçer, Cenk Koşun, Eşref Beke, Tolga Şemen, Oğuz Yıkar, Murat Akbulut, değerli dostlarım Çiğli Harman Dalı'ndan. Görkem Sarı, Tansel Süngü, Olcan Yazıcı, Sergen Duru, Mustafa Ulubu abi kardeşlerime selam olsun. Rüzgar ne kadar sert eserse esin, kayadan götüreceği tek şey tozdur. Canbay Muti'den en güzel şarkı abim Nurettin Ersarı'ya armağanımdır. Ben Tepecik Çukurmahalle'den Samet Kırklişçioğlu, namı der Cio. Bir nol

Yatan eniştem abim Selahattin Yıldırım canımsın. Emre Bakaş, Cihagar Sonar, Demirci Baran Eroğlu, Berk Çavuş, Tolga Yalur, Metocan Yılmaz, Yılmaz Sak, Zalim Fırat Padak, Azat Başak, Yusuf İstanbul, Metaplı Tanju Koca. Günler ne kadar zalim olsa da geçmeye mahkumdur diyor. Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısı Tanju Koca abime armağanımdır. Şakran Teş, B9 Koğuş'taki Koray Özmen radyo başına. Sevgilim, umarım iyisindir. Ben iyiyim. Bugün Buca'da bir yerde işim vardı. Dedem götürüp getirdi seni. Çok özledim. Dedem bile seninki ne yapıyor diye soruyor. Selamları var. Öpüyorum seni. Allah'ıma emanet ol. Şakran Teş, B9 Koğuş'taki Koray Özmen radyo başına. Kalbim seninle dolu. Aklım seninle meşgul. Ruhum seninle birlikte yaşıyor. Sen benim için bu hayattaki her şeyden önemlisin. Ve senin olduğum zaman kendimi tamamlanmış hissediyorum. İyi ki varsın. Sevdiğim, seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben A5 Koğuş'tan Esen Çalışkan. Aleykümselam kız kardeşim. Derdim Zühal Aksır başta olmak üzere güzel dostlarım Pelin Arslan, Buse Nur Çevik, Belgin Durak, Şehriban Fidan, Burçin Şenyüz, Beste Soğukkuyu, Sinem Özsavar, Öznur Kalli, Nezahat Resimci, Yasemin Başaran Gece Sözüm. Karakter parayla satın alınsaydı sizin için çok dolar harcardım. Murat abim bizim için sevinçekten. Vur beni çalarsan sevinirim. A5 Koğuş'una gelsin. Murat abim, ben A5 Koğuş'tan Esen Çalışkan, kader birliği yaptım. Dostlarım Zühal Aksarı, Pelin Aslan, Buse Nur Çevik, Belgin Durak, Şehriban Fidan, Burçin Şenyüz, Suç Ortağım, Çimen Duman, John 4 Koğuş'taki canlarım Ezel, Özel, Nazan, Demirhan, Sıla, Poyraz, Hatice, Buse, Yılmaz. Gece sözüm acı insanı güçlü yapar, korku cesur kılar. Yok anlamlı, bin beterim çalarsan sevinirim. Kolay gelsin Murat abim sana. Sağ ol kardeşim benim. Murat abim kolay gelsin. Ben Gülçin Bulut, sağ ol kız kardeşim. Şakran T2C5 Koğuş'un olan eşim Süleyman Bulut. Zor günler geçirirken yanımızda kim yoksa iyi günümüzde de olmayacaklar. Seviyorum seni. Engin Afşar abiye de çok selam olsun. Allah'a emanet olun. Allah yar yardımcınız olsun. Kendinize iyi bakın. Cansever'den çalacak olan bütün şarkılar sana gelsin. Selamünaleyküm Can abi, Murat ben, Kurtuluş Şakarlı. Aleykümselam Kurtuluş, selamını aldım kardeşim benim. Aleykümselam sana da, koğuşundaki kardeşlerime selamlar olsun. Can kardeşlerim Fahri Boran, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Boran Baran, Selçuk Tüter, Ahmet Cintan, Fırat Çağrı Beyke, Mustafa Fidan, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Boran Can Akalık, Mustafa Suna, Yusuf Ateş, Berkay Çelebi, Yiğit Yılmaz, Agit Kayar, Umut Sezer, Hasan ve Hüseyin Ekinci, Samet Baran, İsmail Yaramaz, Tarkan Yaramaz, Esat Akdeniz, Samet Akbulut, Murat Yurdagül. Tüm bu abi kardeşlere bin selam olsun, sevgilerimle. Ben eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı. Evet, kaldığımız yerden devam. Can abim Murat ben, Kurtuluş Şakarlı. Can dostum Şevket Bayrak, Savaş Aktaş, Ağday Taşkın, Enetos, Serdar Özcan, Can kardeşim, Yiğit Deniz Şakarlı, Kadir Şakarlı, Umur Şakarlı, Murat Küçükbaş, Eyüp Amarat, Murat Koşar, Mehmet Emin Kızılay, Emin Kızılay, Velat Çelik, Gökhan Çalışkan, Doğukan Vural, Vahap Aksoy, Gökhan Ecellioğlu, Ali Arap Aslan, Mehmet Akgül yani Külli, Özgür Karabağ. Tüm bu dost abi kardeşlerime bin selam olsun, sevgilerimle. Eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı. Can abi Murat ben, Kurtuluş Şakarlı, Kenan Kaya, Kadir Has Ateş, Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, Ekrem Birlik ve tüm birlik ailesine. Bilal Yavuzer, Cikselo, Hüseyin Bayraktar, Samet Özdemir, Osman Karakalpak, Tatü İsmet Emir, Özdemir, Yakup Kaya, Murat Kaya, Sebat Hakat, Volkan Kızılyel, Ömür Oturak, Orhan Tombulkaya, Hasan Şit. Tüm bu dost abi kardeşlerime selam olsun, sevgilerimle. Ben eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı. Ben C13 Koğuş'tan Başak İvak, benim kıymetlim başlar reis dayım Raif Ceviz Kıran, Kadir Ceviz Kıran, dayım Taner Ceviz Kıran, göz bebeğim can parçam Yusuf İvak, kardeşlerim Berdan Ceviz Kıran, Yaşar Ceviz Kıran, abim Emre İvak, Semih Özgül Yay, benim değerli ailem. Elbet bir gün sizlere seven Başak İvak. Ben Başak İvak, Ece İvak radyo başına. Yengem ben dayımla konuştum, dayının haklı, senden kurul dilekçesi yap. Yusuf, karşıtlık mı var sanki Başak kardeşim? Neyse bir okuyalım bakalım. Sen de acil kurul dilekçesi yap, seni almam için ve kardeşim Sultan Özmut, sen de C13'e bekleniliyorsun. Berdan ablam, dünkü isteğini duydum. Ben de seni seviyorum. Sen benim kardeşimsin. Yusuf İvak, Yusuf kardeşim, anneden aldım selamını. Aleykümselam Yusuf İvak kardeşim. Sana da, Koğuş'taki abi kardeşlerime de selamlar olsun.
Ben kadın kapalıdan Damla Yesmezler. Herkesin içinde gelen bir ses vardır. Kimisinin içinden gelen ses aşk diye bağırırken, kimisi aşk yüzünden bu ses çığırırdır. İçimden gelen sesi dinliyorum, gurur duyuyorum ama fazla gurur kaybettiriyor biliyorum. Uygar Donay'dan gözlerin gözlerime ateş ediyor. Damla Yesmezler. Şakran kadın kapalıda olan Damla Yesmezler. Ben ablası Yağmur Yesmezler. Canımın içi kalbim canım kızım. Rabbim sana uzun ömürler, sağlık, hoşluk versin. Seni de zamanda kavuştursun bana. Seni çok seviyorum. En yakın zamanda yanımızdasın inşallah. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben T1B11'den Berdan Batın. Doğanay aleykümselam Berdan kardeşim. Kader birliği yaptım başta. Escobar abim, Fırat Gezgin, Kuruçayın abisi benimse dayım Erkan Ecellioğlu, Aslan kardeşim Cio Yaşar, Doğanay dayım Akın Dal. Canlarım Hasan Kula, Erhan Peker, Ercan Bali, Vedat Vermez, Dede Emer, Eren Dinçer, Furkan Alkış, Orik Orhan, Malatyalı Tolga, Gediz Mahallesi'nin yakışıklı kardeşim Bozo Yusuf Uçan. Abi dost ve kardeşlerime selam ediyorum. Gece sözüm, kim olduğunuz, inanın ne olduğunuz değiştirmez. Sakın güvenmeyin kimseye, kanmayın çevrenize. Çünkü çıktığımız bu menfaat yolculuğu son yolcunuz olabilir. İstek şarkı Gülü'den fark etmez. Murat abi ben Tepecikli Berdan Batın. Doğanay senin aracınla kadın kapalıda olan canların başta deli dolu ablam Başak Duvak. Berdan, geçen gün anons ettim. Dakikanız yok galiba. Bak bu mesajda yanlışlıklar var. Şimdi Başak Duvak yazıyor. Ceviz Kıran. Başak Duvak Ceviz Kıran. Ece İlak. Halam Canan Beydili. Bak ben aynısını okuyayım. İnşallah T1'deki, T1B11'deki kardeşlerim. Berdan'a söyler misiniz bir mesajı bir dinlesin. Ona göre nerede hata varsa düzelttirsin. Kardeşim benim yazılı şeklin aynısını okuyun ki nerede hata var sana zahmet. Görüştüğünde düzelttiriver bunları. Evet, Başak Duvak, Ceviz Kıran, Ece İlak, Halam Canan Beydilli. Hadi onu biz tamamlıyoruz. Yeğenim Meltem Beygirli, Yaren Ceviz Kıran, ablam Tülay Çakmak, ablam Meltem Toprak, kardeşim Bozo Yusuf'un derlisi, kardeşim Nursel'in, Eren Dinçer'in yengesi Yersu Gökçe Tosun, bu derlere bin selam ediyorum. Şimdi dün akşam Berdan o ismi de sana zahmet, duyuyorsan o ismi de çıkartıver kardeşim benim. Dün biliyorsun anons ettik. Şunu not alalım bir. Tüm abla kardeşlerimin özgürlüğüne kavuşmasını temenni ediyorum. Murat abi başta ablama Çingenem şarkısı armağan olsun. Abla benim 10 ay kapalım kaldı. Seni seviyorum, Allah'a emanet ol. Ben T1 ve 11'den Berdan Batın Doğanay. Murat abi sana ve ailene de selam olsun. Aleyküm selam Berdan kardeşime. Sağ olasın. T4C14 Muhammed Cankurt. Zaman ve mekan bizim sevgimizi eksiltmeye yetmez. Aramızdaki mesafeler ne kadar uzun olursa olsun, kalbim her saniye senin yanında atıyor. Sesim sana ulaştığı an, ruhumu sana sarıldığını hisset. Seni çok özledim ve her gün daha çok seviyorum. İyi geceler aslan kocam. Hiray Zardoş, kurban olurum. T4C14'ten Muhammed Cankurt. Zaman ve mekan bizim sevgimizi eksiltmeye yetmez. Aramızdaki mesafeler ne kadar uzun olursa olsun, kalbim her an seni her kalbim her saniye senin yanında atıyor. Sesim sana ulaştığı an, ruhumun sana sarıldığını hisset. Seni çok özledim ve her gün daha çok seviyorum. İyi geceler aslan kocam. İyi akşamlar abim, kadın kapalı. B11'de yatan benim canım göz bebeğim Dilara Küleş. Annem bizler iyiyiz, merak etme, seni bekliyorum Allah'ın izniyle inşallah. Seni çok seviyorum. Benim her şeyim Dilom. Rabbim seninle olsun inşallah. Ezo'ya, Hürmüs'e, Buket'e çok selamlar. Allah'a emanet olun. Ayrıca Gül'den ablasının çok çok selamları var. Dilara'yı çok seviyorum. Te zamanda yanımızdasın inşallah. Kadın kapalı B1'de yatan Sevim Küleş. Annem telefonu gönder. Biz iyiyiz. Merak etme sen iyi ol canım. Seni çok seviyorum. Rabbim senin olsun inşallah. Müslüm Gürses'ten seni yazdım kalbime şarkısını çalarsan sevinirim. Abim benim aslan kızlarıma armağan olsun. Şimdi Dilara Küleş kız kardeş. Annenle konuştuk. Gülseren başınıza bela olmuş Gülseren. Zip zoplar. Annenin çok çok selamı var. Seni çok seviyordu. Tahmin ediyorum yarın eğer bir aksilik olmazsa yarın buraya gelecekler. Neydi o sanatçının ismi? İzmirli Damla.
Aynen. İzmirli Damla. Yarın Allah izin verse, tabii bir aksilik olmazsa. Söz vermedik ama bir aksilik olmazsa yarın annenle

İzmirli Damla. Belki Gülseren kız kardeşim de gelir. Bu arada onun hemen Gülseren kardeşimin de mesajını okuyayım. Ben Murtake'den gülümser. Gülseren nereden çıktı Hakan? Yeliz abla söyleme. Murtake'den ben gülümser. Toroslu Hakan Bayram'a Metin Işık'tan Seni Seviyorum şarkısı armağanımdır. Seni seviyorum Hakan Bayram. Ben Murtake'den gülümser. Hemen bu mesajımızı da okuyalım. Sonra iki şarkıyla dinlendirelim kendimizi. Teşhüde yatan cam parçam. Mert Yıldırım sevgilim. İlayda'ya geldik sonra eve geçeceğiz. Seni çok özledik bir tanem. Eve gelmeni çocukların sevincini çok özlemişim. Tel duam, tek duam dedim. Tek duam bir an önce kavuşmamız. Seni kocaman öpüyorum. Allah'ıma emanet ol ömrüm. İki güzel şarkı sonrasına kaldığımız yerden devam.

0: Foçalı Serhat Küçük tüm kader mahkumlarına hayırlı tahliyeler diler.
1: İki güzel şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam. Bu arada Mertcan Karayüz, Mertcan'ım. Foçalı Serhat Dayı, Serhat'ım. Şimdi ses kaydını dinledim. Hatta da aramışsınız, canlı yayındaydım. Ama mesajı atan kardeşe bilgileri verdim ben. Bülent yazdırdı bana. Neydi kardeşimiz? Bülent Dernek. Evet. Serhat kardeşim, Mertcan kardeşim. Yarına kadar bir sabredin. Stüdyoya gideceğim inşallah. Tamam mı? Zaten ses kaydınız duruyor bende. Onu yarın halledeceğim Allah nasip ederse. Bu akşam idare edin. Zaten son birkaç dakika. Ondan sonrasını yarın hallederiz Rabbimin izniyle. Yetiştirebilirsem. Çünkü kardeşlerimin, diğer kardeşlerin de seslendirmeleri var. Hatta ulaşmaya çalıştım sizlere. Buradan söylüyorum çünkü ancak buradan ulaşabiliyorum size, haber veriyorum. Halledeceğim Mertcan. Mertcan Karayüz ve Poşalı Serhat Bey. Sizlere de selamlar. Selamınızı aldım Mertcan'ım. Sağ ol kardeşim benim. Sizlere de sevgiler, selamlar. Murat abi, gecen güzel olsun. Ben B9 Koğuştan Kaleli Kürt Hülya. Sağ ol kardeşim benim. Hepimizin. T1A20'de bulunan oğlum Cesur Bayhan radyo başına. Kurban olduğum cam parçam Cesur'um, benim bu günler de geçecek inşallah. Her gecenin bir sabahı aslan oğlum. Bu kötü günlerin de sonu olacak inşallah. Zor ama Allah büyük oğlum. Seni çok seviyorum, koşullar ne olursa olsun ben hep senin arkandayım. Allah'a emanet ol, Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler. Çalarsan sevinirim abi. Murat abi, ben B9 Koğuştan Kaleli Kürt Hülya, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Benim hayatı sırtımı sıvazlayanlardan değil, menfaati bitince sırtını dönenlerden öğrendim. O yüzden her adamın hesaplı, her duruşum dik. Allah herkesin kalbine göre versin. Kim nasılsa ona da öyle nasip olsun. Ozan Dino'dan Emir Kudaç'ı çalarsan sevinirim abi. Murat abim, iyi yayınlar diliyorum. Sağ ol kız kardeşim. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan nişanım Mert Çulha radyo başına. Mert'im, ay yüzlüm, çok özlemişim seninle uzun uzun konuşmayı. Konuştuklarımızı unutma sevgilim. Ben şimdi yoldayım, evimize gidiyorum. Ayaklarım geri geri gidiyor, inan. Beni merak etme hayatım, Allah'a emanet ol, seni çok seviyorum mis kokulum. T3C5 koğuşundaki sevdiğim Mert Çulha hayatım. Eren abiyle konuştuk, o çocuğu bakan kişi değil, mahkeme bırakmış, çocuğun dediği gibi bir şey yokmuş. Şimdi tekrardan ben herkesin ailesine ulaşacağım. Avukatlar bulup gidecekler, onu ayarlamaya çalışıyoruz. Eren abiyle haberin olsun. Aradığında pazartesi detayları anlatacağım ben sana. Allah'a emanet ol kalbim, ay yüzlüm benim. Foşa'dan yetiş ok. T1A20 koğuşuna atan Burak Ceylan Necati Güler mektup attım. Burak Ceylan, ele geçer geçmez bana dön. Bu arada vallahi yetiş. Aklımıza getirdin Allah razı olsun. Bu arada Burak Ceylan, yanlış hatırlamıyorsam Burak kardeşim Yusuf Ceylan, sonra bir kardeşimin daha ismini söyledi. Bugün bizim mahallemizden Burak kardeşim, Burak Ceylan. Tahmin ediyorum, gerçi yanılmam inşallah. Mahcup olmayalım. Nizamettin diye bir kardeşim var, benim komşum. Sizin yanınızda 2 ay yatmış. Bugün yolda tesadüf denk geldik. Senin ismini verdi. Dedi ki Burak'ın, Yusuf'un. Ya vallahi koğuş mesili bir kardeşimiz, hakkını helal etsin o kardeşimizde. Selam göndermişsiniz bana. Aleyküm selam. Vallahi bugün tevafuk oldu. Yolda karşılaştık. Dedi ki Burak Ceylan'ın koğuşundaydım ben dedi. 2 aydır oradaydık dedi. Seni çok seviyorlar. Sana çok selam gönderdi dedi. Nizamettin kardeşim. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Burak Ceylan, Yusuf Ceylan ve diğer koğuş müessili kardeşim, hakkını helal et. İsim aklımızda kalmadı, kusurumuza bakma, o da bizim eksikliğimiz. Aleyküm selam sizlere de, koğuştaki kardeşlerime, abilerime de sevgiler, selamlar. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş, canımın canı, keşke imkan olsa da seni biraz daha görsem, biraz daha sesini duyabilsem. Bana bir tek şu hayatta en iyi gelen şey sensin. Seni çok özlüyorum. Aldığım nefes şahit ki seni çok özlüyorum. Dualarımın karşılığı karşılıksız kalmayacak biliyorum. Ve cefanı çektiğim aşkın sefasını süreceğiz. Özgürlüğün geldiği gün, o gün ikimize de ölmek yasak. Seni çok seviyorum Savaş'ım. Savaş Aktaş, nasibin imtihanın olmadan kavuşamazsın. O yüzden bir ayeti kerimede denildiği gibi sizi birbirinizle imtihan ettik. Bakalım sabredecek misiniz? Ve ben biliyorum ki bütün sabrımın sonunda sana kavuşacağım. Adın en çok da avuç içlerindeki duaya yakıştı. Seni seviyorum yakışıklı kocam Savaş Aktaş. Velide Beşi'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım nasılsın, iyi misin bir tanem? İnşallah iyi olmanı diliyorum Allah'tan. Hiçbir şeye sıkılmaz, seni çok seviyorum. Velide Beşi'den Ceylan Taşkıran'a, inşallah iyisindir. Seni her daim son nefesime kadar da seveceğim.

Feride Beşi'den Ceylan Taşkıran'a hayatım hiçbir şey canını sıkma. İbo'nun düğününe kafayı takma. Her şeyden evvela kendine bak saygılarımla. Not Asena Üner kardeşim sen de inşallah iyisindir. Allah seni anana babana kavuştursun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'dan Gülten Karagöz'den İsmet Deveci'den canımızdan çok sevdiğimiz Naciye Sarsılır annemize. Anne sen sıkılma üzülme sen yine bizleri bir araya toplar can seni seven evlatların. Ben Naciye Sarsılır'ın evlatları olarak Ceylan Taşkıran, Gülten Karagöz, Veli Deveci, İsmet Deveci. Sen bizim anamızsın Naciye annem. Biz seni çok severiz güçlü olmanı istiyoruz annem. Ben 3 nolu B9'dan Berşan, Polat T4 A1 koğuşundaki canım kanım Vedat Arslan'a selam ediyorum. Haberini aldım çok üzüldüm ama şunu unutma çok karanlık ve zor geceler geçirdik. Her gecenin de bir sabahı olmalı mı? Yok her gecenin de sabahı olmadı mı? Her şey geçecek sen canını sıkma Aslan Velom. Seni çok özledim seni seven kardeşin Berşan Polat. Ben 3 nolu B9'dan Berşan Polat T4 A1 koğuşundaki Velat Arslan'a bin selam olsun. Canım abim çok az kaldı. Eski günler değil daha güzel günler bizi bekliyor. Sen her koşulda aslanlar gibisin. Biz ne kadar düştük sansak da düştüğümüz yerden kalkmasını da biliriz. Yaşadıkça oyuna dahiliz gözlerinden öpüyorum. Seni seven kardeşin Berşan Polat. Ben T3 B9 koğuşuna yatan Berşan Polat'ın ablasıyım. Hayatın engelleri ne kadar büyük olursa olsun senin yüreğindeki güç ve inanç hepsini aşmaya yeter. Günün her anında kalbimiz ve dualarımız seninle. Tez zamanda kavuşmak dileğiyle seni çok seviyoruz. Ahmet Kaya'dan karar vermek zor şarkısı armağan olsun. Şarkılarımızı da not alıyoruz. Selamünaleyküm Murat kardeş. Aleykümselam. B6 koşuna atmakta olan canıma can katan kadınım Aslı Sultanım. Evimin solmayan gülü. Seni her halinde her anında çok seviyorum. İyi ki sen sonsuzluğum kadınım. Yeşil gözlüm az daha sabır. Aslan karım seni çok çok öpüyorum. İlk ve son aşkım karıcığım. Aysun Taşçeşme'den sen yoksun şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben B6 koşundan tahliye olan Fatma yani Escobar bir aleykümselam kardeşim. Buradan senin aracılığın ile derdilerime selam yollamak istiyorum. Öncelikle annem Aslı, sultanım kıymetli ablam Maya, benden anneliğini esirgemeyen Yıldız Soğukpınar, kardeşim Zeynep Damar Pınar Kırkışlılar, Gamze Deringöl Dilek Varsak Filiz, Eken Simge Özbudak Emel Kaya, Kader Öz İster Demet Aslan Tosun ve Hatice ablama selamlar olsun. Ben sevdiklerime kavuştum darısı sizin başınıza. Rabbim sizi bir an önce kurtarsın oradan. Canlarım özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle özlenen beklenesiniz. Bu derlere biz kötüyüz aynen şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm aleykümselam. Şakran T2C1'de yatmakta olan can yoldaşım Ahmet Güneş nasılsın kardeşim? Sağlığına duacıyız. Buralar aklında kalmasın aslan kardeşim. Aslanların çakallarla işi olmaz. Başta canımdan öte gördüğüm can kardeşim olmak üzere aynı koğuşta kadar biri yapan tüm kadar mahkumlarına selam olsun. Varlığın daim olsun. Beklenensin aslan kardeşim Uğur Dündar. Başta can kardeşim olan Ahmet Güneş, Sidar, Deniz, Doğukan, Kara, Zafer Aslan ve ismini sayamadım tüm kader mahkumlarına selam olsun. Kardeşlerim umarım hepiniz iyisinizdir, güçlü ve sabırlı olun. Unutmayın ki sizi burada bekleyen kardeşleriniz var. Her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Zaman geldiğinde kaldığımız yerden devam ederiz. Şerefiniz, varlığınız yeter kardeşlerim. Beklenensiniz Uğur Dündar. Ben B7 koşulan Dilopter. Öyle yazalım. Ben B7 koğuşundan Dilopter. Başta değerli Ömer Demirkol olmak üzere farklı koğuşlarda bulunan canlarım İrem, Özkan, Kübra, Ülgen, Melisa, Özcan, Kardelen Aktaş, Pınar Cuhalı ve onun derlisi abim Serdal Aykurt'a selam olsun. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle seviliyorsunuz. Ya beni güldür ya öldür çalarsanız dinleriz. Abi sen de seviliyorsun sağ olasın kardeşim benim. Ben B7 koşulan Melike, Baran T3 A7 olan oğullarım Hamza Önay ve Ünal Yılmaz radyo başına. Hamza mesajını duyuyorum, mektubunu bugün aldık, yazdıklarını beni çok mutlu etti. Rabbim seni ailene kavuştursun en kısa zamanda. Ünal ablam çok geçmiş olsun, mahkemeniz ertelenmiş vardır bunda da bir hayır. Rabbim sonunu güzel eylesin inşallah. Sizi seven ablanız Melike Baran. Muratçım Voltalar Kısa Özlemim Sana şarkısını şerefli atan tüm kadar mahkumlarına armağan ediyorum. Ben C8'den Dilek Karakaya, derdim Fırat Çelenk, her şeyden önce bir an önce sana koşarak gelmek istiyorum. Öyle bir inanmışlık var ki üzerimde.
Sanki gözlerim açtığım her günün sonunda sana kavuşacakmış gibi hayallerle karışmak içindir. Sen karış bana, ben kalbimden izlerim can dostum Mine Kitmen, Rafet Kale kardeşlerim Çilem, Demir, Elif, Bozkurt, dostum olan Ulviye Uçar, Murat abi, Derdi Fırat Çenek için Veletten Ben Onu Çok Sana Yakışırım şarkısı armağan olsun. Ankara'dan selam olsun. Kadın Kapalı'da olan kızım Elif Bozkurt, rica etsem sözüm söz çalar mısınız? Elif'im sadece kızım var diye biliyorlar. Bilmiyorlar ki iki kolum kanadım, kalbimin yedeği olduğunu. En büyük şansım bu hayatta güzel kızım Elif'im. Bütün ömrüm ziyan olsa da kalan ömrüm yoluna feda olsun. Her şeyim canım kızım. Çok özledim annem. Bir gün o müjdeli haberlerin gelmesi için her gün dualarımdasın. Selamünaleyküm Murat abim, ben Afyon Kapalı'dan Ferdi Bal. Aleyküm selam Ferdi kardeşim, İnşallah iyisindir abim benim, iyi yayınlar sana, çok şükür Ferdi, şükürler olsun kardeşime. Buradan Şakran Açık'ta yatan canım kanım olan abim Yavuz Bal'a, beni tanıyan tüm abi kardeşlerime selam eder, en kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle ben Ferdi Bal. Selamünaleyküm Murat abim, iyi akşamlar, ben Şakran Açık'ta yatan babam Yavuz Bal'a selam ediyorum. Afyon Kapalı'da yatan amcama selam ediyorum. İnşallah en kısa zamanda yanımızda olursunuz. Sizleri seven Mustafa Bal. Aleyküm selam Mustafa kardeşim. Selamünaleyküm Murat abim, buradan senin aracılığınla Şakran Açık'ta olan babam Yavuz Bal'a selam ediyorum. İnşallah en kısa zamanda yanımızda olursun. Seni çok seviyorum aslan babam, elbet bu günlerde geçer, sıradaki şarkı sana gelsin. İyi akşamlar, ben Mustafa Bal. Selam Murat abi, ben Batman'dan Zeki. Aleyküm selam Zeki kardeşim. Şükran İlge radyo başına. Çocukların Yusuf, Gazel, Ceren sana selamları var, seni çok çok seviyoruz. Bir çay demle bana, hayatım gibi koyu olsun, şeker atma içine, derdim kadar acı olsun. Çıkar kaşı içinden, benim gibi yalnız olsun. Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın şarkısı Şükran İlge, Çimentepe'li Ayşegül ve A5 koğuşuna gelsin. Tabii ki Müslümcü Murat abi sana da gelsin. İyi yayınlar Murat abi, Allah'a emanet ol, sağ olasın Zeki kardeşim. Murat abi selam, ben A5 koğuştan Diyarbakırlı Şüko, canımın canı Çimentepe'li Ayşegül radyo başına. Her şey akıp gider zaman bile iyi. Her şey akıp gider zaman bile iyi. Geri gelir çektiklerini kaybeder. Bu hayatta geçip gitmeyen tek gerçek sen olan sevgim ve gerçekliğini bir an bile kaybetmeyen sen. Benden değerlisin Ayşegül'e Eypo'dan ömrüm şarkısı armağan olsun. Murat abi ben A5 koğuşundan Diyarbakırlı Şüko, benim için çok değerli olan Çimentepe'li Ayşegül radyo başına. Kirpiklerinin sayısını bilirim, gözlerine nasıl baktığımı sen düşün. Derdim Çimentepe'li Ayşegül'ü Hakan Altun'dan çaresizce bekliyorum şarkısı armağan olsun. Murat abi ben A5 koğuştan Diyarbakırlı Şüko, derdim Çimentepe'li Ayşegül radyo başına. Hiçbir şeyin seni üzmesine izin verme, buna ben de dahil, şartlar ne olursa olsun seni sevmekten asla vazgeçmeyeceğim. Buradaki arkadaşlar benim adımı Sevda Kuşu koymuşlar. İnan kuş olsaydım konacağım tek yer senin kalbin olurdu. Derdim Ayşegül'e Kenan Arslan, gelir gelir o yar gelir şarkısı armağan olsun. Sayfamızı yenileyelim. Ben B11'den Betül Duran, güzelliklerim Bilgi Girmeç, Kardelen Aktaş ve ablalarım Hülya Bayraktar, C4'te olan Pınar Cuhalı, gece bir söz. Yarın olmayan insanlar için harcadık dünümüzü, Allah yardım etsin. Sahte ilginiz sahte karakterine tam taşı, bu gidişat sonum olacak, bize armağan olsun. Ben B11'den Betül Duran, İkinoğlu'da olan iki gözüm Cüneyt Bulut. Hayat bir şekilde büyütür, olgunlaştırır insanı. Sen benim büyümen o çocuk yanımsın, Uygar Donay'dan Hasret şarkısı iki gözüme armağan olsun. Ben 11'den Betül Duran, canların Bilgi Girmeç, Hülya Bayraktar, Kardelen Aktaş ile gece bir söz. Her gözyaşı yenilgi değildir, İnsan bazen daha fazla dayanabilmek için ağlar. Gökhan Nam'dan Yürek Yaram sevdiklerime armağan olsun. Şakran'da yatan sevdiğim Ferhat Arslan, seninle yaşamak varken yokluğunu yaşamak zoruma gidiyor. İyi bak kendine, o canda benim de canım var, elbet bir gün sevgilim, seni çok seviyorum. Ben seni beklemeyi göze aldım yarim. Ben T4A8'den Ferhat Arslan, canım kanım dostum, bir nolda yatan Oktay Aktaş, mektubunu aldın mı cevabını bekliyorum. Yanımızda olacağını biliyorum, sen benim canımsın, anlayış göstereceğine inanıyorum. Seni seven kardeşin Ferhat Arslan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C18 koştan Hasan Yüksek. Aleyküm selam Hasan kardeşim, annenden aldım selamını. Aleyküm selam, sağ olasın Hasan kardeşim.
Abilerim, kardeşlerim, dostlarıma Tayfun Demirtaş, Sedat Ulu, Eşref Duman, Çaki Başkan, Müslüm Adıyaman, Eko Birlik, Erhan Aker, Devri.

Ersin Birlik, Musa Sömen, Yunus Emre Küçük Coşkun, Oğuz Kara, Metenur Karataş, Yunus Ülger, Özer Evirgen, Yusuf Nazlı, Şaban Kaya, Enes İnan, Mesut Uludan, Mehmet Şahin, Veli Deveci, Baba Saffet Özcan, Agit Fırat Çelgel. Bu derlere benden Halil İbrahim şarkısı armağan ediyorum. Aslan inine giren parçalanmayı göze alsın Hasan Yüksek. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen 18 Koğuşu'ndan Karslı Musa Sümen. Aleykümselam Musa kardeşim. Kadın kapalı 10 Koğuşu'nda bulunan Melisa Zeytunlu. Nasılsın, iyi misin? Mektup attım, cevabını bekliyorum. Allah'a emanet ol. Gecen güzel olsun. Karslı Musa Sögen. Şakran'da yatmakta olan Çetin, Kızıltepe kalbim kocam, ne kadar aramızda mesafeler olursa olsun seni sevmeye engel değil, sen benim için değerlisin, evimin reisi, kızların seni çok özledi, sen yoksan hiçbir şeyin anlamı yok, sensin yüzümü güldüren, Allah büyük, kader gayrete aşık, sabrın sonu selamettir, biziz, kendine çok iyi bak, yaşama sebebim, öpüyorum seni Murat abim, sana da selamlar olsun, aleyküm selam kız kardeşim. Şakran'da yatmakta olan Çetin, Kızıltepe aslan kocam, her şey bir gün güzel olacak, eskisi gibi olacak, insan yara ala ala güçlenir, avukat attı videoları izledim, sıkıntı yok halledeceğim diyor, senin arkanda Allah var, seni kolay kolay yıkamazlar, olsun, hayırlısı buymuş, 5 ay dinlen, çok yoruldun aslanım tatilde. Selamünaleyküm abi, ben Miraç abi, buradan dostlarıma seslenmek istiyorum. Öncelikle T1'de olan canım dostum Mehmet Ali Alak, akabinde bana her koşulda yardımcı olan T1B4'te olan Serhat Bozdaş, Okan Özdur, Sinan Öncel ve dostum Mert Demirhat Fırat sağında. Ben açığa çıktım, haberiniz olsun, sizi seviyorum, çok çok seviyorum. Allah hepinizi kurtarsın. Murat abi selamun aleyküm, ben bir nolda yatan Kaan Çakıcı, aleyküm selam Kaan kardeşim. Aynı koğuşta bulundum, Görkem Kalemkuş, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Seçkin Özyavaş, Ozan Madras, Egecan Alenak, Ali babamız, ayrıca aynı ve ayrı kurumlarda bulunan abilerim Saadettin Bıçakçı Aydın, Bıçakçı Veysel, ikinci Ümit Alper, Mehmet Latif Ökmen, bu ismini saydım abi dost kardeşler, Aynur Polat'tan bir şarkı armağan ederek Bornavalı Veysel ikinci abimin sözüyle tamamlamak isterim. Herkes şan şöhret peşinde, Azrail herkesin peşinde, Kaan Çakıcı. Murat abi selamünaleyküm, ben bir nolda yatan Egecan Alenak, aleyküm selam Egecan kardeşim. Aynı koğuşta bulundum Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Melih Ürkan, Mesut Yılmaz, Seçkin Özyavaş, Ozan Madras ve Ali babamız. Ayrıca aynı ve ayrı kurumlarda bulunan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Ümit Alper, Mustafa Argın, Yusuf Samar, Poyraz Sayacı, bu ismini saydım abi dost kardeşler. Öncelikle Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı çalan tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Vito der ki hayat düşene değil vazgeçene küsüyor. Egecan Alenak. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar, ben Tepecik'ten Aliço, aleykümselam Aliço kardeşim. Şakran'da bulunan başta büyüğüm Şehmus Bulut, Metin Küznek, Candan Öte kardeşim, Bekircan Savran, dostlarım Hüseyin Tün, anasının oğlu Veli Deveci, Bulut Över, Sedat Sakız Çiçi, Çağdaş Epektaşoğlu, Emre Dal, Mesut Epektaşoğlu, Yusuf Dal, Harun Baş, Yılmaz Baş, Mehmetcan Akbayırlı, Eren Heper, Mert Kahraman, Eko Kahraman, Muratcan, Ergün Murat, Yeke Çiko, Gürkan, Gökhan Kubilay, Nazım Koyuncu, Hikmet Cayvaz, Ali Ejder, Hasan Çakmak, Erdem Doğan, ismini saydım ve tüm ismini yazamadım, tüm dostlarıma da selam ediyorum. Yüce Rabbimden tez zamanda özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Murat abi ben Aliço, Bekocan radyo başına. Beko, nenen ameliyattan çıktı, durumun çok iyi, bir sıkıntı yok, merak etme. Sana da iyi yayınlar Murat abim, sağ ol Aliço, sağ ol kardeşim benim. Murat abicim iyi yayınlar. Şakran T1C 12 koğuşuna yatmakta olan kalbime Emre Tavallı oğluna sesleniyorum. Çağlasından. Kalbim biz eve geldik, her şey yolunda, aklım bende, bırakma. Biliyorum çok ağladım. Ben sen sakinleştirdin ama bunlar da geçecek. Güzel kızın senin her zaman yanında. Benim yıkılmazlığım aslan gibisin. Aslan kocam unutma. Mesafelerin bir önemi yok. Kalbimin attığı yerdesin. Allah'ıma emanet ol, seni çok seviyorum. İyi gecelerin olsun. Kalbim Emre Tavalıoğlu. Merhaba Murat Bey, Ali Akad'ın kapalı cezaevinde yatmakta olan ben Beste Karacan. Aynı koğuşta soframı paylaştım. Melek Ecellioğlu, Fatma Anık, Yeşim Alınca selam olsun. Biz huzuru bozmuyoruz, huzur veriyoruz. Ve 15 kuşu ve bütün arkadaşlarıma yanlışlık var. Acaba 15 koğuşuna mı demek istemiş? Arkadaşlarıma gelsin. Fatih Bulut'tan zalim geceler, zalim geceler. Ve çekemeyenler çatlasın roman havası. Kalbim kadın canım.

Manuçi, benden de sana Yangın Yeri şarkısı gelsin bir tanem. Yamacımı öp yerime, Allah'ıma emanetsin. Az kaldı kavuşmamıza, sayılı günlere eşref tek. Selam Murat abi, ben Kardelen. Aleyküm selam kız kardeşim. İşte onda yatan Mert Aluçluoğlu radyo başına. Tekrar ediyorum, Mert Aluçluoğlu radyo başına. Gözümün nuru, güzel gözlük hocam. Ömrüm sana olan bu özlem illaki bitecek ve yine yan yana olacağız. Beraber daha ne hayaller gerçekleştireceğiz seninle. Karın her zaman yanında. İyi günde de olduğu gibi kötü günde de beraberiz. Bunu da beraber atlatacağız. Benim hayatımın en güzel yanı. Rabbime emanetimizin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu'dan Mert Aluçluoğlu. Aleykümselam Mert kardeşim. Öncelikle Aslan abilerim, Savaş Arkadaş, Aydın Çin'e, Ömür Oturak, Dibek Başalı, Kaan Yıldız Kaleli, Onur Geçer, Oğuzhan Akbey, Oğuzcan Akbey, Yusuf Samar, Poç Açık Cezaevinde yatmakta olan Ömür Hekimoğlu, Ekinoğlu'da yatmakta olan Ahmet Aydın abilerime, kardeşlerime selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Bir de şöyle gece Savaş Arkadaş abimin bir sözünü bırakayım. Dost var düşünür, dost var düşürür. Ben Batuhan Çalıkuşu, yani Baran Sarsılmaz, canım eşim Sezen Çalıkuşu. Yüreğimiz buz tutmuş, denizleri sıcacık, bir gülümsemene haset alışkanlığım seni sevmek olmuş. Özledim kokun, bana boynumun borcudur. Bu kadar yakındayken dokunamıyorum ya ellerim sana. İşte bu çok ama çok dokunur bana Sezen'im. Sen en büyük hasretimsin Batuhan Çalıkuşu. Ben Can Polat, ikinci kadın kafalı, B8 koşuna yatan aşkıma sesleniyorum. Meleğim, derdi mektubun geldi. Ben de sana mektup çıkaracağım, seni seviyorum. Murat abi, meleğime Sevinçek'ten çıkmaz bir sokak şarkısını armağan olsun. Bence 8'den Mine Kitmen, Rafet Kale radyo başına. Bugün faksını aldım, ne demek istediğini tam olarak anladım. Hiçbir şeyin bahanesi yok, hiçbir imkanı kısıtlı hale getiremem. Seni de kaybedemem, seni çok seviyorum. Bence 8'den Çilem Demir, gecenin karanlığında bir söz. Özgürlük kıymetten zor anlaşılan hazinedir ama insan umut ettiği sürece mahkum değildir. Yani bulutlar diyorum, bu dünyaya göre fazla güzeller. Can kardeşim Elif Bozkurt, ablaları Mine Kitmen, Dilek Karakaya, Nezahat Gamze, Batur, dışarıda olan ama içeride hala yeten Ulviye Uçar ve T-Tipi kapalı olan Emin Sırtlan'a çok selam ediyorum. Gecenin en güzel şarkıları bu derlere armağan olsun. Murat abi, şakran kadın kapalı, B1 koğuşunun güzellikleri sabık. Şöyle diyelim. Kadın kapalı B1 koğuşunun güzellikten sabıkalı kadınları Yasemin Ödek, Buket Polat, Hamiyet Küleş, Elif Çetin, gece bir söz bırakıyoruz. Bağıra bağıra susmak neymiş öğrendik. Şimdi ışıl ışıl bir gürültü koparma vakti, kibariye kadar kurbanım şarkısı armağan olsun. Şakran kadın kapalı B1'de yatmakta olan ablaların en güzeli Hamiyet Küleş. Ben Naz, sen benim diğer yarım küçük annemsin. Sen oralara yakışmıyorsun ablam. Güzelliğine hayran oldum, canımın parçası seni. Çok özledim seni, çok öpüyorum. Kendine iyi bak, bugün nerede geçecek Derya Bedavacı. Geçer şarkısını çalar mısın Murat abi? Bir mesaj daha okuyayım, sonra bir şarkı, sonrasında kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir bölümünü paylaşayım. Şakran bir nolu B15, koğuşuna yatan bir tanem Hakan Yavaş'a bir şeyler söylemek istiyorum. İnsan doğru kişiyle karşılaşınca kurulu düzeni varmış gibi hissediyor. Çocukluğuna dönmüş gibi, hep aradığını bulmuş gibi, sanki bunca zaman berabermiş ama hasretini de çekmiş gibi, eksik olanı tamamlanmış gibi, hayatına baştan başlamış gibi. Seni çok seviyorum, kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol. Şakran T1 B15 koğuşuna yatan aslan kocam Hakan Yavaş'a seslenmek istiyorum. Sen Allah'ın bana verdiği en güzel hediyesin. Yolun yolumdur, hüznün hüznümdür, derdin derdimdir ve yarınlar ikimizin, sevgilim. Seni çok seviyorum, kendine çok iyi bak, öpüyorum seni çok, iyi geceler. Aliya Şakran T2 B18'de yatmakta olan Suat Tekin. Aslan kaplan bacağına ama böyle mi geçecek sevda mevsimi şarkısı benden çalarsanız sevinirim. Trabzonlu'dan hepinize selamlar. Allah kurtarsın. Size de hayırlı yayınlar diliyorum. Hoşça kalın. Eyvallah kardeşim benim. Sonraki şarkı Müslüm Baba'nın Mahzun Kulu Suat Tekin'e bacanağıma armağanım olsun. Geçecek bu günler elbet, bir gün bekliyorum. Trabzonlu Lazo'dan saygılar. Foç Açık Cezaevinde yatan Fatih Kırbıyık ve arkadaşları için Kazım Koyuncu'dan bir şarkı, eniştesi Hakkı Özkan, ablası Huriye Özkan'dan gelsin. Hemen böyle kısa mesajları da paylaşalım, aradan çıkaralım. Ben kadın kapalı cezaevi.

7 koğuşuna yapmakta olan iki çeşmelikli Gözde. Yanımda yemek ortağı olan Lavin ile Zeynep ve ayrı koğuşlarda yatmakta olan saygıdeğer kardeşlerim Yunus Emre ve suç ortağı Kadir abime çok çok selamlar. Cesurun bakışı korkan kılıcından daha keskindir. Murat abim biz Enver Yılmaz'dan. Vay babo, sağlıcakla kalın. Sana da kolay gelsin, sağlasın kardeşim benim. Haktan doymazdan tüm mahkum abi kardeşlere selamlar olsun. Demiş kardeşimiz. Evet. Kardeşlerim. Hemen bir şarkı sonrası kardeşlerimizin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşalım. Takriben bir 10 dakika, sonrasında kaldığımız yerden devam.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TJ13'ten Ömer Otçeken. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sayan, Zeki Durgay, Ferit Gelmez, Sait Meriç, Sinan Koran, Yusuf Gülen, Berke Efe Ölmez, Umut Uzar. Bu değerli dost abi kardeşlerime selamlar olsun. Murat abi ben T3C13 koğuştan Seyit Meriç. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yusuf Gülen, Arda Özden, Zeki Durgay, Eyüp Sen, Yücel Özden, Serkan Mengene, Ömer Otçeken, Berat Çiçekçi, Şehmus Önder. Daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlerime selamlar olsun. Sizlere candan seven Seyit Meriç. Murat abi ben T3C13'ten Ömer Otçeken aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan Saadettin Bıçakçı Aydın, Bıçakçı Urcan, Bıçakçı Kerem Gül, Abdullah Nurdoğan, Muhammed Çağran, Ferhat Işık, Uygar Çağran ve Müslüm Çağrı'dan bu değerlere selam olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben Ömer Otçeken. Murat abi ben T3C13'ten Yusuf Gülen. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost ve kardeşlerim olan başta Mehmet Nuri Özden, Seyit Meriç, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, Zeki Durgay, Sinan Koran, Ferit Gelmez, zirvede kartallar da bulunur, yılanlar da. Birisi süzülerek gider, biri sürünerek. Önemli olan nereye gittin değil, nasıl gittindir. Ben Yusuf Gülen. Murat abi ben T3C13'ten Yücel Özden. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan başta canım kanım Aslan abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, Aslan kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Sinan Koran, akabinde Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Zeki Durgay, Deniz Yaman, Eyüp Sayan, Berat Çiçekçi, Ferit Gelmez, Ahmet Minsin, Şehmus Önder. Daha isimlerini sayamadım. Abi dost kardeşlere selam olsun. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Ben Yücel Özden. Murat abi ben T3C13'ten Yücel Özden aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan dost ve kardeşlerim olan Ferhat Işık, Okan Aydın, İbrahim Döner, Engin Zengin, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Yunus Kaya, Mert Koçak, Abdullah Duman, Baran İbrikçi, İsa Aslan bu değerli dost abi kardeşlerime bin selam olsun. Murat abi ben T3C13 koğuştan Sinan Koran. Başta benden abilini esirgemem Mehmet Nuri Özden olmak üzere abi kardeşlerim Yücel Özden, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Ömer Otçeken, Ferit Gelmez, Serkan Mengene, Onur Çiftçi, Şehmus Önder, Ahmet Er, Eyüp Sen, Arda Özden, Mehmet Şengöz, Umut Uzar, Berke Efe Ölmez, Çağdaş Canger, Ahmet Deniz Yaman, Mehmet Can Bay oğlu Bedirhan Berkil. Bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Sinan Koran. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim. Aleyküm selam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Yusuf Özden. Aleyküm selam Yusuf kardeşim. Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım. Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşlerim, aslan abilerim. Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcay Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak. Anladım ki insanlar susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysa ki biz istediğimiz kadar onlar hayatımızdalar. Göz yumduğumuz kadar dürüstler ve sustuğumuz kadar insanlardır. Sizleri seven kardeşiniz Yusuf Özden. Selamünaleyküm Murat abi ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden. Aleykümselam Ozan kardeşim. Ali Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşlerim, aslan abilerim Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak, Ahmet Kaya'nın dediği gibi. İhanet zincirini tutan utansın, dönüp arkasına bakan utansın, dostuya bağrıma bastığım insanlar arkamı dönünce vuran utansın. Sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Selamünaleyküm Murat abi ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Muhammed Özden. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Ali Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım
Abim Arda Özden akabinde aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan Aslan abilerini Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak, başımızda ne kadar olsa da kara bulutlar, içimizde hep bir umut var. Güzel günlere sözümüz var. Tekrardan görüşmek üzere, sizleri seven kardeşiniz Muhammed Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden, aleyküm selam Gökselcan kardeşim. Başta olmak üzere can yoldaşlığı yaptım Aslan abilerim, Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Yeşil Ovalı, Jilet Mehmet Koç ve kardeşlerim Eski İzmirli Ersin Acar, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay ve farklı kurumlarda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime ve Ümit Alper abime de buradan çokça selam olsun. Müslüm Gürses'ten Köz Gönder Bana şarkısı armağan olsun ve selam. Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden, burada kadar birliği can yoldaşlığı yaptığım abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Jilet Mehmet Koç ve farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime ve tüm Murtake çocuklarına selam olsun. Sizin yaptığınız kolpalar bizim yaşadığımız gerçeklerin önünden bile geçemez. Biz küçüğüz, biz kötüyüz aynen şarkısı tüm sevdiklerime armağan olsun ve selam. Değerli kardeşim Aydın Bıçakçı, hiçbir zorluk bizi yıldıramaz. Sen iyi oldukça biz iyiyiz. Sen dik duruşunun bedelini şu an dört duvar arasında esaret ile ödüyorsun. Eğseydik şu an özgürlüğümüz elimizdeydi. Fakat biz dik duruşunun

yaşamayı seçtik. Şerefsizliğin, özgürlüğünse esaretin şerefiyle yaşarız. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın, Bıçakçı'ya bin selam eden Ahmet Kaya'dan Kum Gibi şarkısını armağan ediyorum. Seni seven Mesut Bıçakçı. Aslan yeğenim Aydın Bıçakçı, ben dayın Kahraman Subaşı. Seni canımızdan çok sevdiğimizi bil, sen bizim en değerlimizsin. İçimizdeki kopan bu fırtınalar senin hasretini dindirmeye

konuşmaz, anlamaz, anlatmasını bil onlar senin de acını ve hasretini taşır. Huzur iliklerine işlerse hayatın hakkını vererek yaşarsın. Tüm hayatın hakkını verenlere selam olsun. Seni seven dostun Saadettin Bıçakçı. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Kral Aydın Bıçakçı, senin esaretin bizleri esir etti hasretine. Kulun Rabbine en yakın olduğu gece, dua ettiği gecedir. Senin her şeyden büyük Allah'ın var. Bizim de dualarımız her daim sen varsın. Kurban oldum Rabbim, seni tez zamanda çıkarsın. Seni çok çok seven dostların Aslan Aydın Bıçakçı olmuyor, olmuyor, sensiz olmuyor şarkısını armağan ediyoruz. Esselamun Aleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm Selam Saadettin kardeşim. Benim aslanlar aslanı olan kardeşim Aydın Bıçakçı öncelikle geçmiş olsun dileklerimi gönderir. Bu köhne yerden tez zamanda çıkarsın inşallah. Aslanlar aslanı Aydın Bıçakçı, vur de vurayım öl de öleyim uğrunda. Senin kalbinin aydınlığı yolumuza ışık tutar. Merhametin bize ödün, cesaretin ise bizlere güç verir. Allah'ım seni korusun. Mazlumun yoldaşı, zalimin korkusu, aslanlar aslanı Aydın Bıçakçı, Mesut Bıçakçı. Sonsuz saygı ve sevgilerimi Aslan Aydın Bıçakçı'ya gönderir. Tez zamanda sevdiklerine kavuşmasını diliyorum Aydın Bıçakçı. Ben Saadettin Bıçakçı, başta aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya tüm kalbimle saygı ve sevgilerimi gönderir. Akabinde 9 senemin 6 senesini bana yoldaşlık yapan abilerim Ümit Alper ve Oktay Zorlu'ya selamlarımı gönderirim. Dostlarım Veysel Ekinci, Coşkun Özüzdür, Jilet Mehmet Koç, Mustafa Argın, Yaşar Kasap, Murtakeli, Göksel Can Erden, Egecan Alenak, Yusuf Şamar, Görkem Kalemkuş, Osman Öztemel, Ercan Tekin, Ali Baba İnce, Murat Ertek, Kerem Kavlagan, Eren Yeniköy, Gökhan Gürgür, Mami Çakıcı, Şevket Karabağ, İstanbullu Kaan Polat, Samet Gelişir, Seçkin Özyavaş, Gökhan Yıldırım, Bilal Karataş, bu dostlarıma selamımı ve sevgimi gönderiyorum. Sado Bıçakçı, Aslan Aydın Bıçakçı. Merhaba Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı, canımız kanımız olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Sen bizim tek derlimizsin, senin parmağına kıymık batsa uğruna dünyayı yakacak abin var senin. Yavaşça büyük aslan da senden hem abilik hem babalık yaptın. Bana sen işte canımı vereyim, seni başımızdan yanımızdan eksik etmesin Rabbim. Murat abi, aslanıma Nergis ve Gül şarkısı armağan ediyorum. Umut sabredenlerin, zafer insanların, intikam bekleyenlerin ve selam Aydın Bıçakçı. Murat abi, ben Sado Bıçakçı, ailemizin değerlisi Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam eder. Dayılarım ve abilerim Serdar Subaşı, Mehmet Subaşı, Kahraman Subaşı, Musa Akbaş, Yavuz Demir, Cebrail Aslan, Ekrem Birlik, Özkan Demirbaş, Oktay Zorlu, Ümit Alper, Serkan Alper, Velat Şen, kardeşlerim Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Menderes Bıçakçı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Emir Yalçın, Abdullah Nurdoğan, Serhat Akkaş, Şerif Çağırdan, Akşehirli, Recep Kaplan, Aktepeli, evet düzeltelim, Aktepeli, Recep Kaplan, Devrim Birlik, Saadettin, Özkan Osman, Enç, Murat Can, Kayacan, Poyraz Sayacı, Ömer Otçeken, Tosun Paşa, Derdo, Eyüp Sen, bu canlarıma ve Gediz Gazi Emir çocuklarına sonsuz sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Selamun aleyküm, aleyküm selam Aydın Bıçakçı. Biz amcanın kızları Kadriye, Selma, Süheyla Bıçakçı, seni çok seviyoruz. Sen bizim canımızsın. Rabbim seni tez zamanda oralardan kurtarsın. Tüm güzellikler seni bulsun. Dualarımız seninle. Allah'ım seni hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Yeğenlerin Ali ve Zeynep de seni çok özlediler. Jelfin de seni çok seviyor. Biz her zaman yanındayız. Seni seven ailen, canımız Aydın Bıçakçı, Vadise Bu Şev şarkısını armağan ediyoruz. Babam Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Ben Saadettin Bıçakçı. Mardinli bir yanı dağdır. Zemini kayalıktır. Fikrimiz serttir, insan merttir ve erkektir. Kötü tanıtmışlar, o da felakettir. Biz feleğin şarkısını bozanlardan, bizim kırıntılarımızı bizden başka kimse yiyemez. Rabbim her zaman büyüktür, sen hiç canını sıkma. Yere düşünce ağlayanlardan değil, ayağa kalkmasını bilenlerdeniz elhamdülillah. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selam eder, tüm güzel Kürtçe şarkıları armağan ediyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Sado Bıçakçı, başımın tacı olan Aydın Bıçakçı, Aydın'ım. Babam Mesut Bıçakçı, Raşit Bıçakçı, Şehmus Bıçakçı, Samet Bıçakçı, Nuri.

Bıçakçı, Fethi Bıçakçı, Mustafa Bıçakçı, Veysi Bıçakçı, Sedat Bıçakçı, Faruk Bıçakçı, Ramazan Bıçakçı, Davut Bıçakçı, Apo Bıçakçı, Abidin Bıçakçı, Ali Bıçakçı, Ferhat Bıçakçı, Enes Bıçakçı, Hüseyin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Mahsun Bıçakçı, Yılmaz Bıçakçı ve ailemizin büyükleri olan Abdülhamit Bıçakçı, Abdülvahap Bıçakçı, Mehmet Emin Bıçakçı ve Yakup Ramazan Mustafa Öztemel'in ve isimlerini yaza yaza sığdıramayacağım. Koca ailemin 7'den 70'e sana çok çok selamları var. Başımın tacı Aydın Bıçakçı'ya, Evçi Dünya'ya şarkısı armağan ediyorum. Merhaba Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı, Paşam Aydın Bıçakçı'ya sesleniyorum. Acıları içli yaşadığını bilirim. Tutup acılarını alabilsem, kül edip savursam, sana özgürlüğü verebilsem, belki baharımız kış ama mutlaka bahar olacak inanıyorum. Aynı mevsimleri yaşayacağız. Seni çok sevdiğimi bil aslan kardeşim. Yolumuz Allah'ın yoludur. Allah'tan başkasına ne boyun eğeriz ne de biat ederiz. Kendine çok iyi bak aslan kardeşim. Allah senin olsun. Can Aydın Bıçakçı. Yılan Dağı'na kar yağmış şarkısını armağan ediyorum. Kuzenimiz Fatma Subaşı'nda sana ve Şerife de çok çok selamları var. Selamünaleyküm yoldaşım, kardeşim, babam Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Her yükselişi hayra, her düşüşü şerre yorumlamak lazım. Allah bazen atam karıncaya kanat takar, kuşa yem edermiş. Senin için de olduğun zindan bana özgürlük, sensiz olan özgürlük ise bana zindandır. Yan mırın, yan azadi, yan ölüm, yan özgürlük. Zalime merhamet, mazluma ihanettir, aslanıma. Halit Bilgiç'ten Özgürlük Mahkumları şarkısı Can Aydın Bıçakçı'ya armağan olsun. Canımın içi kardeşim, dostum, değerlim Aydın Bıçakçı, ben Mesut Bıçakçı. İnan çok özledik seni. Yokluğun her daim belli oluyor. Elbet gerçekler gün yüzüne çıkacak. Seni davul zurnayla karşılamaya geleceğiz. Allah'ın izniyle seni sevdiğimizi unutma amcaoğlu. Elbet bir gün özgür günlerde özgürlük sofrasında buluşacağız. Aslandan kurban olmaz. Aslan her zaman aslandır. Hacı annenin de çok çok selamları var. Umutların en sevdiğin gündür yarınlar. Yarınlarda buluşmak dileğiyle değerlim Aydın Bıçakçı'ya can dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Yeşilovalı Jilet Mehmet Koç. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Başta olmak üzere can yoldaşlığı yaptığımız değerli reisimiz Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Murtakeli Göksel, Can Erden, Eski İzmirli Ersin Acar, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay ve farklı kurumlarda yatmakta olan Aydın Bıçakçı ve Bıçakçı ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir ve hayırlısıyla tahliyesini dileriz ve selam ederiz. Şakran bir nolda yatan Jilet Mehmet Koç. Oy oy esmere şarkısı armağan olsun Murat abi. Murat abi, şakran bir nolda yatmakta olan ben Yeşilovalı Jilet Mehmet Koç ve can dostlarım Saadettin Bıçakçı, Murtakeli Göksel, Can Erden, Veysel Ekinci, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay, Eski İzmirli Ersin Acar ve ikinolda yatmakta olan can dostumuz Aydın Bıçakçı'ya selam eder. Geceyi bu şarkıyla bitirmek isterim. Murat abi, Hece Herdem'den Kim Biliyor şarkısı armağan olsun.

kaldığımız yerden devam. Hemen kaldığımız yerden devam. Şöyle bir sayfamızı yenileyelim. İyi yayınlar Murat abi. Ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, sağ ol kardeşim. Ben hemen C10'da Doktor Zeki Kaya. Hayatıma girdiğin günden beri her şey daha anlamlı. Daha güzel, gülüşün en karanlık günümü bile aydınlatmaya yetiyor. Yanında olduğumda huzuru, senden uzakta olduğumda ise özlemi en derinden hissediyorum. Sana her gün yeniden aşık oluyorum. İyi ki varsın. İyi ki kalbime dokundun. Dilerim yollarımız hep aynı yolda birleşsin ve sevgimiz her geçen gün daha büyüsün. Seni çok seviyorum. Murat abim, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Ben hemen C10'dan Doktor Zeki Kaya. Canım, belki bugüne kadar aynı masada oturamadık, aynı sokakta yürüyemedik ya da birbirimizin elini tutamadık ama buna rağmen kalbimde çok özel bir yerin var. Seni tanıdıkça, konuşmalarımız arttıkça içimde sana karşı tarif edemediğim güzel duygular oluştu. O günün hayali bile yüzümü güldürmeye yetiyor doktorum. Murat abim, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Ben hemen C10'dan Doktor Zeki Kaya. Canıma can, ömrüme ömür katan adam. Fakslarını, mektuplarını aldım. Faksların beni çok rahatlattı. Sağ ol canımın canı. Mektuplarını da aldım. Hayatımın anlamı. Seni çok seviyorum doktorum. Bu arada Uğur Tezcan. Uğur'um, selamını aldım. Gözlerinden öpüyorum. Ben de seni çok seviyorum. Bunu biliyorsun. Uğur Tezcan sevgili kardeşim. Sonrasında Batuhan Çalıkuşu. Batuhan'ım, selamını aldım. Gözlerinden öpüyorum. Fatih Boran. Fatih'im, senin de selamını aldım. Allah razı olsun. Ben de hepinizi seviyorum. Koğuşunuzdaki tüm kardeşlerime sevgiler, selamlar. Sonrasında Batuhan Çalıkuşu kardeşimin de Sezen kız kardeşim, sana çok çok selam vardı. Seni çok sevdiğini söylememi rica etti Batuhan Çalıkuşu kardeşimiz. İlgin olsun. Selam üstümüzde kalmasın. Sonrasında ne vardı? Koç Açık'tan ben Baranka'dan Baran'ım, selamını aldım. Aleyküm selam. Gözlerinden öpüyorum kardeşim benim. Koç Açık Cezaevinden ben Baranka'dan Emrullah Efe, Mehmet Veysi da Oğuzhan, Can Polat, Fatih Kırbıyık, Adem Aksoy ve Erkan Kadas. Evet, Erkan Kadas ve Murat Öztaş derene sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ben Baranka'dan. Bu arada T2A19'daki sevgili kardeş.

işlerim. Sizin yanınızda, şimdi gerçi mesajını okuyacağım, Hüseyin kardeşimiz var herhalde, dün mü bugün galiba girmiş. Sizin yanınızda TK19'da duyan kardeşlerim. Hüseyin kardeşimizin şimdi zaten mesajını, Hüseyin aslında ismi, pek fazla Türkçe bilmiyor galiba, o kardeşimize sahip olursanız sevinirim kardeşlerim. Şimdi mesajını da okuyacağım TK19'daki kardeşlerim. Muhtemelen beni duyuyorsunuzdur. Sizlere de sevgiler, selamlar. Aliye Şakran'daki eşime TK19'da yatan Hüseyin'le eşi Yasemin Yeşim'den, Hüseyin'im seni çok seviyorum. Bugünler geçecek, sabret, kurban olurum. Elimden geleni yapıyorum senin için. Bir tanem ne olur, kalbimsin, sabret. Çocuklar seni çok özledi. Ben de çok özledim. Uykular haram oldu inan ki. Habibim, avukat ayarlayacağım. Bulduğum an mektupla bildireceğim sana, düşünme gerisini. Halledeceğim ben sana söz. Perişan olduk biliyorum ama çok seviyorum seni, unutma. Eşin Yasmin Yeşim, çocukların Yasin, Hira, Dünya, Karabağlar'dan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teki B14 Koşna yatmakta olan Gökhan Alada. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim Süleyman Üçer başta olmak üzere Buca, Gedizli, Fıstık Ali, Erol Torluk, Hüseyin Torluk, Ahmet Çimenli, Yılmaz Ökmen, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Mustafa Yetişen son olarak, Burak Ayaz, İkinoğlu T-Tipinde yatmakta olan Şenol Başkurt, Sercan Sayar, Yunus Ülgen. Değerli dostlarıma, kadın kapalı C13 koğuşunda da yatmakta olan canım yeğenim İpek Acar başta olmak üzere bütün abla ve kardeşlerime tez vakitte sevdiklerine kavuşmaları dileklerimle, çivimizin çakıldığı hapishaneden paslanmamızı kimse beklemesin, elbet bir gün çıkacağız, kimse kendini kaybetmesin. Hemen şöyle sıradan başlayalım. Gökhan Karakoç, Gökhan yeni mesajın gelmiş, yanlış yazmışlar galiba, neymiş? Evet, yanlış yazmışım. Yenisini atıyorum. Hakkınızı helal edin. Helal hoş olsun. Gökhan, ancak kardeşim benim. Ya yarın ya da pazartesi değiştiririz. Haberin olsun. Sevgili kardeşim. Selam Murat Bey. Aleyküm selam. B17'de olan annesinin kalbi Furkan Çubukçu. Gücüm yetene kadar değil, nefesim kesilene kadar her ne olursa olsun Rabbim ömür verdikçe arkandayım ve hep de olacağım. Benim güneşim de sensin, rüzgarım da sensin, gecem de sensin, gündüzüm de. Benim yüreğimde sensin, nefesim de, her anım sana ait. Her anım sensin çünkü sen benim nefes alışım, dünyamsın. Her şeyimsin, kıymetlime Adanalı Ayhan yaralı şarkısı armağan olsun. Sevim Çubukçu Furkan'ın size. Aleyküm selam Furkan. Sağ ol kardeşim benim. Sana da sevgiler, selamlar olsun Furkan Çubukçu. Selamünaleyküm Murat abi. Ben B17'den Furkan Çubukçu. Değerli can dostum T1A9'dan Birkan Polat. Doğum günden işten dileklerimle kutlar. Yeni yaşın sana özgürlük, sağlık, huzur, mutluluk getirsin. İnşallah bir dahaki doğum gününü ailenle birlikte kutlaman ve özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Bütün güzel şarkılar sana armağan olsun Furkan Çubukçu. Benim için değerli olan T1A9'dan Birkan Polat, doğum gününü enişten dileklerimle kutlar. Yeni yaşın sana özgürlük, sağlık, huzur, mutluluk getirsin inşallah. Bir dahaki doğum gününü ailenle birlikte kutlaman dileğimle. Rabbim seni kızına, annene, babana bağışlasın. Benden sana Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısı sana armağan olsun Sevim Çubukçu. Selamünaleyküm Murat abi. Kadın kapalıda yatmakta olan Suude radyo başına. Aleykümselam kardeşim. Aşkım, ömrüm, hayatım nasılsın? İyisindir inşallah. Bugün bekledim, arayacaksın diye aramadın. İnşallah bir şey yoktur. Bana haber gönder, iyi olduğunu bileyim. Kendine dikkat et yavru ceylanım. Murat abi, iyi yayınlar. Ben Çukurmahalle'den Ayten Akın, sağ ol kız kardeşim. B6 kadın koğuşuna yatan ablam Gizem Akın, teyzem Salih Hepbektaşoğlu, yengelerim Meda Hepbektaşoğlu, Aleyna Hepbektaşoğlu ve bir nolda olan abim Mertcan Akın, dayılarım Tahsin Hepbektaşoğlu, Çağdaş Hepbektaşoğlu, Baki Hepbektaşoğlu, Bahtiyar Hepbektaşoğlu, amcam Baki Hepbektaşoğlu ve yeğenlerim Mesut Hepbektaşoğlu, Bahtiyar Yalçınkaya, Soner Demirci, Allah'a emanet olun canlarım. Murat abi, ben Çukur Mahalle'den Ayten Akın, kadın kapalıda yatan ablam Gizem Akın, bir nolda yatan abim Mertcan Akın, kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilmez. Elbet bir gün o güneş bize de doğacak ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Elbet bir gün iki gözüm. Murat abi, canlarıma Gökhan Doğanay'dan Darda Kaldım şarkısı armağan olsun. Murat kardeşim.

Merhaba, ben Canan Beydilli. Merhaba Canan ablacığım. Kardeşim Nehir Batur, kızlarım Nuran, Gökçen, İrem, Erdemir, Meltem, Beydilli, Fatma, Şahan, Gizem, Belge, Nilay, Ahsu, Özçalık. İlayda, Doğan, kızlarım için gece bir söz. Vallahi kimseye vallahımız yok. Gözümüzde hepiniz kesiyor. Zaten Etkin'den Kralını Tanımam şarkısında gece armağan olsun. Yanlışlık var Canan ablacığım yazılışlarda. Selamünaleyküm Murat abi, ben Derman Toyalan. Aleykümselam Derman kardeşim. Aslanım Canan Beydilli, Cano merak etme bizi, kimse yıkamaz. Nazar aslan gibi okkalı, nasıl evlat doğurdun öyle. İzmir'e güzelliği dert olmuş, Allah başımızdan eksik etmesin nazarımızı. Bizi merak etme, Nazar yeni ev aldı, onun temizliğini yapmaya gidiyoruz. Lina da yanımızda, pazar günü Lina'yı tatile getireceğiz. Aklım burada kalmasın aslan teyzem, kendine iyi bak, biz iyiyiz. Ben Batuhan Çalıkuşu, başımın tatlı belası iki gözüm, Sezen'e gönül delidir, zoru seçer kalp mahkumdur, umut ister göz ufuktur, yari gözler sevda zordur, yarim yürek ister, bu yürek de seni bekler, yüreğimin en güzel yerinde saklısı Murat abi. Sezen'ime acı oğlundan bir daha sevmek yok, çalarsan sevinirim, senin de gecen güzel olsun Murat abi. Not, Sezen'im bugün mektubum geldi, ben de sana mektup çıkaracağım, seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C14'ten Bozyakalı Kenan Tosun. Aleykümselam Kenan kardeşim. Başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan İlhan Başar, Sercan Yıldız olmak üzere Eşref Başalı, Saddam Sürmeneli, Tahsin, Gökhan Karasanoğlu, İbrahim Bilik, İbrahim İmrak, Celal Çetin, Batuhan Doğan Keser, Ekrem Uzun, Hakan Çağlar, Emir Yalçın, Kadir Yılmaz, Birinol'da yatmakta olan arkadaşım Lokman Dragon. Ve tüm A2 koğuşuna selam olsun. Gecenin sözü Eşref Paşalı Saddam der ki, bizim acıya verecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Mutluluktan alacağımız var. Ve selam Sercan Yıldız'a da selam olsun. Murat abi, ben T2C14'ten Bozyakalı Kenan Tosun. Başlı olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan İlhan Başar, Sercan Yıldız olmak üzere Eşref Paşalı Saddam Sürmeneli, Tahsin, Gökhan Karasanoğlu, İbrahim Bilik, İbrahim İmrak, Celal Çetin, Batuhan Doğan Keser, Ekrem Uzun, Hakan Çağlar, Emir Yalçın, Kadir Yılmaz, bir nolda yatmakta olan arkadaşım Lokman Dragon, tüm A2 koğuşuna selam olsun. Gecenin sözü Eşref Paşalı Saddam der ki, bizim acıya verecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Mutluluktan alacağımız var ve selam Sercan Yıldız'a selam olsun. Ben T4A8 koğuştan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, başta dayım Kenan Kaya olmak üzere Can abilerim Suat Konuk, Özkan Sole, kuzenlerim İlhan Başar, Emircan Kaya, Yusuf Kaya, dostum, canım, ciğerim Arap Oktay, Serdar Çelik, Mehmet Fatih Özeşik, Osman Elçi, Sidar Deniz, Cino Burhan kardeşlerim, İlkay Demir, Alman Okan, Alpaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, Yoldaş Can Can, Mehmet Toprak yani Karınca, Jilet Şükrü, Emirhan Tapan, Yusuf İslam Ergül, hiçbir şeyden korkum yok, ölüm emri yeryüzünden değil gökyüzünden gelir. Ben T4A8 koğuştan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, benimle koğuşumda kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yacı, Mami Tutkun, Tatü, İsmet, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Atalay Tan Yıldız, Mehmet Evin, Ahmet Deder, Murat Vatansever, Feyyaz Pesket, Yusuf İstanbul, İbrahim Akbaş, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan der ki, bu hayatta risk almaktan korkanlar bu hayatta hiçbir şeyi başaramazlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B11'den Gediz Yukarı Mahalleden Bozo Yusuf Uçan Kuş. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Senin aracılığın ile kader birliği yaptım Escobar abim. Fırat Gezgin başta olmak üzere. Dayımız Erkan Ecellioğlu, dost abi kardeşler Berdan Doğanay, Cavit Kıran, Hasan Kula, Akındal, Cio Yaşar Doğanay, Deder Emer, Mustafa Doğan, Eren Dinçer, dedelerimiz Zeki İvru, Yusuf Asi, gece bir söz. Madem çok cesursunuz hele bir yanlış anlayın. Flow'dan gidersin araya şarkısı gece armağan olsun. Murat abim sana da iyi yayınlar, kolay gelsin. Sağ ol Yusuf kardeşim benim, sağ ol. Selamünaleyküm Murat abi. T1B11'den ben Bozo Yusuf Uçan Kuş. Bulunduğum kampüste olan dost abi kardeşlerim Doğukan Daşik, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak Haciko, Mehmet Nurullah Tar, Mayki Alican Yaşar, Mehmet ve Ferhat Yıldırım, Erdoğan Şahin, Furkan ve Ferdi Devrim, Ferdi Bingöl, İbrahim Can, Erdoğan, Ulaş Tekmanlı, bu derlere selam olsun. Tereddüt edenin sözünü keserler ve selam. Gece tüm şarkılar T1B11 koğuşuna armağan olsun.
Selamünaleyküm değerli Murat Bingöl abim, ben TÜŞC8'den Yiğit Turan. Aleykümselam Yiğit kardeşim. Öncelikle değerli abim Mert Turan, Tevfik Aydın, Baran Berşer, Refik Aydın, Emin Aydın, Ege Ürkmez, Ege Akkoyun, Hüsnücan Aydın ve son olarak Erdal Tali abime bin selam ediyorum. Murat abi ismini zikredemediğim tüm Çiğli Güzeltepe çocuklarına bin selam ederim. Bu canlar Erkan Doğan'a çekilmez, hasretin çalarsan sevinirim.

Murat abi. Gece bir söz söylemek istiyorum. Varsa param pulun alem olur kulun, yoksa param pulun mezar olur yolun Yiğit Turan. Değerli Murat abim, ben T3 C8'den Yiğit Turan, değerli abim Mert Turan ve benimle kader birliği yapan dostlarım Cesur Ergün, Murat Güngör ve başka kurumlarda olan abi kardeşlerim Emrah Tatlı, Adem Sabek, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit, Muhammed Maya, Yiğit Şirin, Serhat Sayan, Murat abi canlara selamlarım bakidir. Enver Yılmaz'dan bir şarkı çalarsan sevinirim. Yol karardığında yokum diyen haindir Yiğit Turan. Selam paşam, ben Koçero, moralim çok bozuk. Gölgemle kavga ediyorum paşam. Sen senden canlı bir şarkı ricamdır. Selam paşam, ben Koçero, seni ilk gördüğüm anı hatırlıyorum. Adın gibiydin. Sıcak ama mesafeli, yakın ama bir o kadar uzak. Konuşmadık belki çok ama ben seni çok dinledim. Sensizliğinin, gülüşünün, bakışını. Sana kıyamıyorum, kırılmana, üzülmene, yorulmanı istemiyorum. Dünya sana sert davransın istemiyorum. Gözlerine baktım, sordum gerçek mi? Sen sen parmağını sokmak istemiş demiştin. Hala o masada, o aynı yerde. Selam paşam, ben yolumu kaybetmiş yanlış adrese giderken eşek tepmesiyle yolu bulan Koçero paşam. Diğerini okumayayım. Bırak da işimizi yapalım burada Koçero. Allah da seni güldürsün. Demek ki gülmeye ihtiyacımız olduğunu hissetmiş herhalde. Bizi güldürüyor, ne yapsın? Dost işte. Dost budur. Dostunu güldürendir dost. Ne yazık, eşek tepmesi sonucunda hafızamı kaybettim. İlanla arıyorum. Gülücük gülücük. Allah. Ya Rabbi. Kod ettim mezini. Evet. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Ziya. Aleykümselam Ziya kardeşim. Şakran kapalı kadın cezaevinde yatmakta olan C9 koğuşuna kalan Aycan Noga. Gel, selamını aldım. Karım bizdeyiz. Merak etme. Sen aklın bizde kalmasın. Asıl senin iyi olman önemli karım. Ömrüm sevgilim. Seni çok seviyorum. Salı görüşmek üzere. Allah'a emanet ol. Seni seven kocan Murat abim. İbrahim Erkal'dan Ömrüm şarkısını çalarsan çok sevinirim. Şakran T4. Yok, düzeltelim. Şakran T7 4 nolu C7. Yanlışlık var bu yazılımda. Şöyle diyelim. Şakran 4 nolu C7 koşuna atan canım kardeşim Memoli, özlenen ve beklenesin. İyi ol, ayakta dur. Eniştenin selamı var, seni çok seven Allan Pınar. Şakran kapalı 4 nolu C7 koşuna atan canım oğlum paşam Memoli, annem ben iyiyim. Hiçbir şekilde kimseye inanma. Annem görüşüne geleceğim. Gözümün kökü paşam, ben ayaktayım, sen de ayakta ol annem. Özlenensin, beklenensin annem. Hazar Yıldız'dan Bekle Beni şarkısı armağan olsun. Hemen sayfamızı yenileyelim. Son kayıt mesajlarımızı da birazdan paylaşacağım.

0: yeniliyorum. Ya internetlerde sıkıntılar var kardeşlerim.
1: Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Bayraklı'dan Berkay Özel, başta kanımdan olmasa da canımdan olan yakışıklı abim Özcan Yazar, Ozan Yazar kardeşlerim. Diğer bininci Altan Çakır, Eren Kotanoğlu, Osman Karakalpak, Deniz Şahin, Murat Koşar, Eyüpüler, Ata Akta, Gökhan Kalem, Murat Atsuz. Aynı kurumda bulundum. Aslan abilerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz'e selam olsun. Kadın kafalda bulunan kıymetlim her şeyim Rumeysa Kına sesleniyorum. Seni senden çok seviyorum. Kendine iyi bak sevgilerimle Bayraklılı Berkay Özel. Selamünaleyküm Murat abi, ben Birnol'dan Osman Karakalpak. Aleyküm selam Osman kardeşim. Senin vesilen ile abi dostlara sevgi selamlarımı gönderiyorum. Başta Mehmet Fatih Özdeşik, akabinde Kurtuluş Şakarlı, eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Murat Koşar, Mert Eko Kahraman, Berkay Özel, Eren Kotanoğlu, Ayhan Baysan, diğer bininci Enes Efe, İbrahim Taşan, Yılmaz Güneysak, bu derlere bin selam olsun. Sana da iyi yayınlar Murat abi, sağ ol Osman'ım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kale'den Eren Kotanoğlu. Aleyküm selam Eren kardeşim. Buradan abi dost kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta dayım Mustafa Yıldırım, eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yasin Gökalp, Mustafa Kunt, Bilal Tanhan, Vahap

Aksoy, İbrahim Birlik, Eko Birlik, Berkay Özel, Diyar Birinci Osman, Kara Kalpak, Gürbüz Kıyatçı, İsa Aslan, sizleri seven Köroğlu Eren. Ben T1A 7'den Eski İzmirli Ozan, yazar kardeş koğuşumuz olan B18'e seslenmek istiyorum. Halil Karagöz abim radyo başına. Abi çok şükür geldim, Özcan'la beraberiz, kardeşimle beraberim. Dediklerin hepsi aklımda, burada kardeşlerim olan Berkay Özel, Diyar Birinci'nin de çok çok selamları var abi. Sen her şeyin en iyisine layıksın, seni seviyorum abim, Rabbime emanetsin. B18 koğuşuna selam olsun, Eski İzmirli Ozan yazar. Selamünaleyküm Murat abim, ben T215'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Aleykümselam Yunus kardeşim. Benim için değerli ve kıymetli olan canım, karım, sen benim için sadece bir eş değil, en değerli hazinemsin. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, gönlüm hep senin yanında. Allah sabrını arttırsın, Rabbim en kısa zamanda bizi yeniden bir araya getirsin. Seni çok özledim, dualarım hep seninle. Kendine iyi bak, Allah'a emanetsin. Seni çok seviyorum karım. Ayrıca Pınar Kesen'e de selamlar olsun. Murat abi iyi yayınlar. Ben T215'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Benim için kıymetli değerli olan Aslan abim Yunus Ülger olmak üzere Serkan Yılmaz, Çam Dibili, Tayfun Geyik, Sedat Ulu, Muhammed Aydın, Hasan Yüksek, Ahmet Yakardal, Bahattin Şengel, Baba Saffet, İlhan Özcan, Reşat Vardal, Murat Çampak, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Eren Kolye bin selam eder. Bizi tanıyan istisnalar hariç tüm canlara selam ediyorum. İnsanlar kaptan olmayı seviyor, söz konusu dümen çevirmek olunca. T215'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abim ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun, Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Benim için değerli ve kıymetli olan canım karım. İki ayrı duvar, iki ayrı kapı ama aynı yerde kalbimiz sen beni, ben seni özlerken birbirimize emanet sevgimiz. Ne mesafeler bitirdi bizi ne de demir parmaklıklar. Sen benim içimde oldukça aşılmaz bütün duvarlar. Seni seven eşin, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol hayatım. T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Selam Murat abi, aleyküm selam kardeşlerim. Ben T4A8'den İbrahim Akbaş, canım kanım, yakışıklı abim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yacım, Mami Tutkun, Mehmet Evin, can dostlarım Sait Sayım, Atalay Tan Yıldız, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Ozcan Aslan yani Kopo, Ahmet Deder, Enes Turacı, Yusuf İslan, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki asaleti kendinde, adaleti Rabbinde ara. Murat abi ben T4A8'den Doğukan Erdoğan, canım kanım, yakışıklı abim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yacı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, Said Sayım, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Ahmet Deder, Atalay Tan Yıldız, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş, Beyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İslam, Emin Turul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki çakallar güçlerini kalabalıktan alırlar, aslan ise yalnızlıktan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T2B18'den Erdi Bilgiç. Aleykümselam Erdim. Koğuşumuzda kader birliği yaptım. Başta abim Süleyman Göneş başta olmak üzere. Akabinde Aslan kardeşim Ozan Dahan, İsmail Bilgiç, Ali Rıza Gülseven, Ufuk Polat Toroslu, Apo Yenince, Erdal Gevek, Emirhan Zırhlı, Muhammed Köroğlu, İbrahim Çığırtaş. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda yatan Aslan dayılarım İsmail Altunda, Şehmus Altunda, Hasan Altunda ve dostum Aslan kardeşim Ekrem Birlik, Yusuf Ateş, Çıran Ateş, Erhan Öner'e bin selam olsun. İsmail Altun'da, Şehmuz Altun'da ellerinizden öpüyorum, kendinize iyi bakın. Her zaman yanınızdayım, Allah'a emanet olun Aslan dayılarım. Hayırlı geceleriniz olsun Murat abi, Allah'a emanet ol, sağ olasın Erdem sizlerde. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T2B18'den İsmail Bilgiç, sağ ol İsmail'im. Aleykümselam. Koğuşumuzda kader birliği yaptım, başta canım kanım abilerim Erdi Bilgiç, Süleyman Göneş başta olmak üzere. Akabinde Ozan Daha, Musa Akkaya, Bayraklı'dan Mehmet Ali Erbil, Murat Saygın Soy. Bayraklı'dan Sara Akif, yazar Yamanlar'dan Ömer Karakaş, Volkan Zeybek Çeli'den Batuhan Taşkıran, Eyüp Ekin, Suat Tekin, Arda Kılıç, bu saydığım canlara bin selam olsun. Gece kıymetli abim Erdi Bilgiç'in sözünü bırakmak istiyorum. Yol karadığında elveda diyen haindir, hayırlı akşamlar abim, sana da sağ olasın İsmail hepimize. Selamünaleyküm Murat abi, T4A8 yani Cengiz Hanlılar koğuşuna Atalay Buğra Tan Yıldız, kısacası Ati başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yacı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Ozcan Aslan yani Kopu, Ahmet Deder, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İslam ve Emin Turul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki bazı tesadüfler güzeldir, bazı tesadüfler ölümsüzdür. Murat abi T4A8 yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Sait Sayın, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere
Kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, Doğukan, Erdoğan, Oğuzcan, Aslan yani Kopu, Ahmet Deder, Murat Vatansever, Atalay Tan Yıldız, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki, kimi insanı para tartar, kimi insanı makamı, beni ise merhametim tartar. Selamun aleyküm, saygıdeğer abim, ben A5 Koç'tan Şehriban Fidan, aleyküm selam kız kardeşim. Değerli canlar, Öznur Kalli, Buse Nur Çevik, Ayşe Kurt, Pelin Aslan, Sinem Özdamar, Belgin Durak, Esen Çalışkan, Zuhal Aksoy, Nezahat Resimci, Feyza Ayten, ayrıca canım, ablam, kardeşim Diyarbakırlı Şiko ve onun kıymetlisi Çimentepe'li Ayşegül'e selam olsun. Gece benden bir söz, hiç bilmemeyi dilediğim şeyler var, özlemek gibi. Azat Karadeniz'den The Lemon Chu şarkısını çalarsan sevinirim. Tüm A5 koğuşuna armağan olsun. Gecen güzel olsun, güzel insan Murat Bingöl abim. Ben A5 koğuşundan Şehriban Fidan, sağ ol kardeşim benim hepimizin. Senden bir ricam olacak. Müslüm Gürses'in Sabret şarkısını söyler misin? Bu şarkıyı içten ve güzel söylediğin için mi bilmiyorum ya da bana hitap ettiği için mi çok sevdim. Senin de dediğin gibi. Şöyle de bir kendimize gelelim abican. Sen de bizdensin. Ya Şehriban kız kardeşim. Çok bunaldığım zaman, hele bu birkaç gündür, hele birkaç gündür böyle çok sıkıldığım anlar oldu. Açıyorum kendimi buluyorum. En güzel ilacım o. Vallahi Kur'an'ıma ya, bir insan bir şarkılarda ver ne bileyim bir sesle huzur bulur mu? Kendini bulur mu? Evet, bulduğum tek insan babam üstü. Çok daraldığımda, çok bunaldığımda, çok sıkıldığımda, keyfimin yerinde olduğunda bile açıyorum YouTube'dan. Hangi şarkı denk geldi onu dinliyorum. Rahatlıyorum. Kendimi buluyorum. Sakinleşiyorum. Böyle mayışıyorum. Onun haricinde bizi Allah'ın haricinde tabii ki. Sanatçılar arasında. Beni kendime getiren tektir. O yüzden onu çok seviyorum. Süreç içerisinde söyleyeyim kız kardeşime, olur mu? Mesajları biraz hafifleteyim. Saatler 23.11. Kardeşlerimin son, evet bir şarkı var 4 dakikalık, sonrasında 2, 4, 8, yok şarkıyı çalmayalım. Direkt ben kardeşlerimin son kayıt mesajlarını paylaşayım, sonrasında bir şarkı, sonrasında WhatsApp'ımızı toparlayalım, SMS'te kaldığınız yerden devam etsin Murat'la gönülden gönüle. Selamünaleyküm Murat abim, ben Menemen A8 koğuşundan Çimentepe'li Eşref Duman, aleykümselam Eşref kardeşim. Başka hapishanelerde yatan derli mahalle büyüğüm abim Serdar Özcan, reisim Tayfun Demirtaş, aslan babam Nurettin Duman, abim Tamer Demirtaş, dayım İbrahim Kaya, abilerim Veli Deveci, Hasan Yüz Temur, Bahattin Şengel, dostlarım kardeşlerim Mustafa Evcil, Fehmi Vardal, Sedat Can Devrilmez, Hamdi Vardal, Çeki Başkan, Murat Savaş, İlhan Sayhan, Arda Çetin, Mehmet Can, Ersan, Hikmet, Şahin, Devran, Karahan, Arap, Mert, Pope, Murat, Ali, Şimşek, Ali Akarsu, Mehmet Çakıcı'ya bin selam olsun. Ben Eşref Duman. Murat abi, ben Menemen A8 koğuşundan Çimentepe'li Eşref Duman. Başta aslanlar aslan ödemişte yatan babam Nurettin Duman, eniştem Cem Sülpçin, Afyon'da yatan amcam Eşref Duman, reisim Tayfun Demirtaş, Üçnol'da yatan dayım İbrahim Kaya, suç ortağım canım kanım Mehmet Ali Vardal, Antalya'da yatan eniştem Kerem Kaçar, İkinoğlu da abim Tamer Demirtaş ve son olarak aynı kurumda bulundu. Canım kanım yeğenim Hasan Yüksek, bin selam ediyorum benden bu canlara. Suç ortağım Memo'ya, Muti Heyecan'dan güzel bir şarkı armağan olsun. Çimentepe'li Eşref Duman. Murat abi, ben Menemen A8'den Çimentepe'li Eşref Duman. Başta kardeşlerim Efecan Taş, Şahin Bingöl, Eyüpcan Uçak olmak üzere dostlarım Çamdibili, Tugay İrdem Çamdibili, Doğan Koçak, Erhan Aydın, Hüseyin Kurt, İbrahim Çetin, Cem Yüce, Emrullah Mutlu, Gani Hasan, Saki kardeşim, Balina, Vedat Budak, Seymen Kurt, Ferhat Sa, Hasan Bedir, Ercan Çelikgil, Tuna Candan, Hakan Yüksel, Ege Öze, Hüseyin Çetinkaya, Ozan Ulubey, Umut Ayhan, Nurullah Kaya, bu dostlarıma selam ederek bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. Biz eğilenlerden değil, dik duranlardanız eş hocan. Murat abi, ben Menemen A8 koğuşundan Çimentepe'li Eşref Duman. Başta kardeşlerim Efecan Taş, Şahin Bingöl, Eyüpcan Uçak, Celal Doğan Koçak, Tugay İrdem, Erhan Aydın, Balina, Vedat Budak, P
Pisco Emrullah mutlu olmak üzere aynı kurumda bulundum. Abi dost kardeşlerim Hasan Yüksek, Şerafettin Deveci, Erdem Çakıcı, Doktor Zeki Kaya, Cüneyt Çetin, Deniz Kahya, Özcan Boral, Özcan

0: Doğan, Hüseyin Glor, Çakır, Osman, Yunus Batur, Murat Tanhan, Hıdır Can Kol, Çetin Kepçe, Gürhan Uyan, Cihat Aksakallı, Apo Yaz, Ramazan Yaman. Fırat'a bin selam ediyorum. Bazı yaşamlar ölümden de beterdir. Eşref Duman. Reklamlar.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

0: 780 47 50 0541 780 47 50. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Şaklan Açık'tan Devran Yüksek. Aleyküm selam Devran kardeşim. Burada benle kader birliği yapan dost ve kardeşlere hitaben Serkan An, Mizgin Ortaç, Murat Sarı, Kadir Karaca, Esat Enes Alsaş, Dibek Başının Gülü, Oğulcan Bakırcı, Mustafa Gezer, Ezgin Oğuz, Furkan Tunç, Murat Avcı ve 4 nolu D5 koşun olan Şakir Söylemez, Fatih Özışık, Civan Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Çetin Temel ve dostum Cüneyt Gülser Şeyh Mustu. Çok selam eder Murat Şampınar'dan. Nerede şarkısı bu derlere gelsin. Ben Şakran Açık'tan Devran Yüksek. Ben Şakran Açık cezaevinden Devran Yüksek. Burada ve farklı kurumlarda olan dost ve kardeşlere Çetin Temel, Civan Acar, Şakir Söylemez, Fatih Özışık, Dibek Başılı, Oğulcan Bakırcı, Furkan Tunç, Cüneyt Gülser, Mizgin Ortaç, Serkan An, Murat Sarı, Cem Solak, Savaş Ölçer, Şahin Perçin, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Apo Yerinci. Bu derlerime çokça selam ediyorum. Ben Şakran Açık'tan Devran Yüksek. Ben Foça Açık'tan Seferi Sardı Furkan Tunç. Başta değerli abim Devran Yüksek olmak üzere. Burada kader birliği yaptım. Can dostum Dibek Başılı, Oğulcan Bakırcı ve kardeşim Esat Alsaç Şakran. 4 nolu D5 koğuşuna bulunan Civan Velat Acar kardeşler. Sonrasında Çetin Temel, Sinan Yoldaş, Mehmet Fatih Özışık, Nafiz Cancı, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Tolunay Şenyaylar, Yasin Bukan, Şakir Söylemez, Cavit Köroğlu, Velat Yüce, Hüseyin Acar. Bu dostlarıma çokça selamlarımı iletiyorum. Ben Foça Açık'tan Furkan Tunç. Selamünaleyküm değerli ve kıymetli üstadım Murat Bingöl. Nasılsın? İyisindir inşallah. Ben Şakran T3C17 Koç'tan gazeteci İbrahim Atmaca. Aleyküm selam İbrahim kardeşim. Hep beraber yol alalım. Burada kader birliği yaptım. Başta değerli ve kıymetli dostum, dava arkadaşım, Aslan Yürekli, Tolga Yalur, Ali Avşar, Tolgahan Çolpan, Ömer Özen, Eser Çelik, İrfan Solak, Fatih Önce, Volkan Erdoğan, Berkan Danyıldız, Engin Alan, Berk Avcı, Meydancılar Kralı Aykut Putiş'e selam eder. Başka kurumlarda bulunan dostumun kardeşi Muhammed Yalur, Şervan Özen, Barış Özen ve can dostum Avukat Anıl Kara'ya selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğimle gece bir söz bırakmak istiyorum. Bahçıvan bir tane gül yetiştirmek için 40 tane dikene su veriyor. Sabredin aslan kardeşlerim. Hayırlı geceler Murat abim. Sağ olasın İbrahim kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C17'den Ömer Özen. Aleykümselam Ömer kardeşim. Burada kader birliği yaptığım derdi ve kıymetli dostlarım gazeteci İbrahim Atbaca, Tolga Yalur, Eser Çelik, Tolgahan Çolpan, Engin Alan, Berk Avcı, İrfan Solak, Volkan Erdoğan, Berkan Danyıldız, Fatih Önce, Meydancılar Kralı Aykut Putiş'e selam eder senin aracınla. T1'de yatan kardeşim Şervan Özen, T4'te yatan abim Barış Özen, T4'te yatan Muhammed Yalur'a selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, dualarım sizlerle canlarım. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kul plan yapar, kader gülermiş. Allah'ın dediği olur.

Şamlar. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17'de kader birliği yaptım. Başlı aslan yürekli dava arkadaşım, can yoldaşım. Gazeteci İbrahim Atmaca, Ali Avla, Ömer Özen, Berk Avcı, Tolgan Çolpan, Engin Alan, Volkan Erdoğan, Berkan Danyıldız, İrfan Solak, Fatih Öncü. Değerli ve kıymetli abim Eser Çeliğe selam eder senin aracılığınla. Başka kurumlarda olan dostlarım, başta paşam Muhammed Yalur, Hacı Candan, Savaş Aktaş, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Emrah Doğan, Remzi Tekdemir, Barış Doğan, Berat Kurtay, Şervan Özen, Barış Özen, bu dostlarıma selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakmak isterim, aslandan kurban olmaz, kurban deveden olur, kurban koyundan, keçiden olur. Biz aslanız, aslan Murat abi.

Ben T1 Böğüş Koğuşu'ndan Egemen Gürbulak, kader birliği yapmış olduğum başta abilerim Volkan Kızılyer, Yasin Akçay, Umut Fırat Günal olmak üzere Hikmet Cayvaz, Ramazan Çetin, Sezgin Yıldırım, Sedat Başarır, İki Gözüm Burak Kılıç, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Bilal Çetin, Mert Doğukan Dönmez, Berat Avni Savran ve başka koğuşlarda bulunan Efe Yalnız'a selamlar sevgiler olsun. Biz T1 Böğüş Koğuşu'ndan Volkan Kızılyer ve Umut Fırat Günal, burada aynı kaderi paylaştığımız canlara selam yollamak isteriz. Başta Yasin Akçay olmak üzere Diyarbakırlı Polat Yalçın, Bilal Çetin, Okan Fidan, Sezgin Yıldırım, Kelebek yani Mert Şen, Ramazan Çetin, Hikmet Cayvaz, Berat Avni Savran, Egemen Gürbulak, Mert Görgülü'ye bin selam ederiz. Sana da bin selam olsun. Lider FM'in kralı Murat Bingöl abim, estağfurullah, aleyküm selam Volkan'ım, sağ ol Umut kardeşim. Ben T1 Beyiş Koğuşu'ndan Volkan Kızılyel, burada dost abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Kurtuluş Şakarlı, Hasan Kula, Fırat Çelenk, Fırat Gizgin, Nurullah Öncü, Onur Önder, Armağan Eleftos, Sarsılmaz Ensari, Altın Işık ve son olarak Foça Açık'ta yatmakta olan Gekko Murat'a da bin selam edelim. Ben T1 B3 Koğuş'tan Bilal Çetin, başta Aslan abim Volkan Kızılyel olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat Günal, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Mert Şen, Ramazan Çetin, Zübeyir Oğuz, Egemen Gürbulak, Berat Avni Savran, başka kurumlarda bulunan abi kardeşlerim, Ferhat Aslan, Armağan Eleftoz, Mert Eko, Kahraman Poyraz Sayacı, Fırat Çelenk, Abbas Geyik, Doğukan Erdoğan, İkizim Sarsılmaz, Ensari Altın Işık, Daykolu Hasan, bu canlara bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak isterim. Volkan Kızılyel herkes sever, biz ölürüz sizleri seven Bilal Çetin. Ben T1 Böğüş Koğuşu'ndan Hikmet Cayvaz yani Cayvaz. Öncelikle burada kader birliği yaptığımız başta Volkan Kızılyel ve Umut Fırat Güral olmak üzere Yasin Akçay, Enver Yiğitçeoğlu, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Mert Şen, Bilal Çetin, Mert Görgülü, Ferdi Fener, Egemen Gürbulak, Burak Kılıç, Berat Avni Savran, Ramazan Çetin, Doğukan Dönmez ve B7 yatan Can Parçam, Nazım Koyuncu, Dayım Taner, Ceviz Kıran, B17 yatan kıymetli yeğenim Muratcan Ergün, Koğuş Mesili Erkan Tan ve son olarak C13'te yatan dostum Mızrak Şan, bu canlara bin selam eder. Gece bir söz bırakmak isterim. Onurlu yaşa, şerefinle öl. Zira sen öldükten sonra seni yaşatacak olan tek şey şerefindir. Tepecik'ten Hikmet Cayvaz. Ben T1 B3 Koğuşu'ndan Diyarbakırlı Polat Yalçın, başta Can abim Volkan Kızılyel olmak üzere abilerim Yasin Akçay, Umut Fırat Günal, Kurtuluş Şakarlı, Samet Özdemir, Emir Özdemir, abim Armağan Eretoz ve kardeşlerim Bilal Çetin, Mert Şen, Hikmet Cayvaz, Mert Görgülü, Şahin Erdem, Mustafa Yalçın, Ahmet Yalçın'a bin selam olsun. Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eretoz'un ellerinden öper. Gönülden selam ediyorum. Son olarak sevke giden Volkan Kızılyel abimin derdesi Ahmet'in Arslan'ı Harun Tarduş'a da bin selam ediyorum. Her söylediğim söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana. Sizleri seven Diyarbakırlı Polat Yalçın. Ben T1 Beyiş Koğuşu'ndan Ramazan Çetin ve Yasin Akçay, burada birlikte kader birliği yapmış olduğumuz canlara selam göndermek isteriz. Başta Volkan Kızılyel, Umut Fırat Günal olmak üzere Diyarbakırlı Polat Yalçın, Bilal Çetin, Hikmet Cayvaz, Egemen Gürbulak, Sarsılmaz Ensari, Altın Işık, Mert Görgülü, Menderes Öztürk, Sedat Başarı, Gencay Karasu, Berat Avni Savran, Mert Şen, Ferdi Fener, Murtakeli, Enver Yiğitçeoğlu, ismini saymış olduğumuz tüm canlara selam olsun. Son olarak Aydın Çin'e, L tipine sevke giden ağdayım Taşkın Elektroz'a kucak dolusu selamlar. Ben T1 B3 Koğuşu'ndan Sezgin Yıldırım, başta Volkan Kızılyel olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat Günal, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Armağan Eleftos, Hikmet Cayvaz, Mert Şen yani Kelebek, Sedat Başarın, Menderes Öztürk, Bilal Çetin, Ramazan Çetin, Egemen Gürbulak, Enver Yiğitçeoğlu, Okan Fidan,

Berat Avni Savran, Burak Kılıçlı Okan Dönmez'e selam olsun. Son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eletoz'un ellerinden öper. Bin selam ederim sizlere seven sayan Sezgin Yıldırım. Ben T1B3 Koğuş'tan Volkan Kızılyel, başta can dostum Umut Fırat Günal ve başımızın belası canımızın parçası olan Furkan Günal olmak üzere Erdal Tarih, Kamuran Ülker, Kadir Namal, Berkay Kayak, Fuat Fırat, Baran Berşe, Bozo, Şahin Serhat Çevik, Mansur Aktepe, Devran Tercan, Zülfikar, Büyük Bingöl ve ismini sayamadım tüm dost abi kardeşlere selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizleri sevip sayan Volkan Kızılyel. Ben T1B3 Koğuşu'ndan Bayraklılı Berat Avni Savran, başta abilerim Umut Fırat Günal, Volkan Kızılyel, Yasin Akçay, Diyarbakırlı Polat Yalçın olmak üzere Bilal Çetin, Mert Görgülü, Kelebek yani Mert Şen, Ramazan Çetin, Egemen Gürbulak, Sezgin Yıldırım, Enver Yiğitçeoğlu ve son olarak başka kurumda bulunan Sarsılmaz Ensari Altın Işık, bu canlara bin selam olsun. Gece bir söz, hedefi bulan mermi tartışmayı keser Bayraklılı Berat Avni Savran. Ben T1B3 Koğuşu'ndan Egemen Gürbulak, kader birliği yapmış oldum. Başta abilerim Volkan Kızılyel, Yasin Akçay, Umut Fırat Günal olmak üzere Hikmet Cayvaz, Ramazan Çetin, Sezgin Yıldırım, Sedat Başarır. İki gözüm Burak Kılıç, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Bilal Çetin, Mert Doğukan Dönmez, Berat Avni Savran ve başka koğuşlarda bulunan Efe Yalnız'a sevgiler, selamlar. Biz T1B3 Koğuş'tan Volkan Kızılyel ve Yasin Akçay, bizim için değerli olan dost abi kardeşlere selam göndermek isteriz. Osman Daşkın, Uğur Savcı, Sidar Erol, Yavuz Çelik, Burak Cüce, Sarsılmaz Ensari, Altın Işık, Erhan Teker, Mevlüt Canbuldu, Ferhat Tekeli, Nurullah Öncü, Ali Baran Koşan, İlhan Başarır, Enes Aydemir, Armağan Eletoz ve Alip Arap Aslan'a bin selam eder. Gece şu sözle son veririz: menfaat uğruna yerde yatan dünya malı için dostunu satan, fakiri tanımayıp zengine tapan insanlardan koru kendini. Volkan Kızılyel ve Yasin Akçay. Biz T1B3 Koğuş'tan Yasin Akçay ve Volkan Kızılyel, burada kader birliği yapmış olduğumuz canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Umut Fırat Günal olmak üzere Diyarbakırlı Polat Yalçın, Bilal Çetin, Menderes Öztürk, Hikmet Cayvaz, Ramazan Çetin, Sezgin Yıldırım, Ensari Altınışık yani Sarsılmaz, Ferdi Fener, Murtakeli, Enver Yiğitçeoğlu, Sedat Başarır, Egemen Gürbulak, Burak Kılıç, Mert Görgülü, Berat Avni Savran, Kelebek yani Mert Şen'e bin selam eder. Gece bir söz bırakmak isteriz: sanmayın ihanetler unutulur, gün gelir yapılan ihanetlerin hesabı sorulur. Volkan Kızılyer, Yasin Akçay. Ben T1B3 Koğuş'tan Kelebek yani Mert Şen, başta Aslan abim Volkan Kızılyer olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat Günal, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Bilal Çetin, Egemen Gürbulak, Mert Görgülü, Berat Avni Savran, Enver Yiğitçeoğlu, Sezgin Yıldırım, Ferdi Fener, Ramazan Çetin, Sedat Başarır, Menderes Öztürk, Hikmet Cayvaz, Okan Fidan, Zübeyir Oğuz, ismini sahip sayamadım tüm sözüyle bir gece bir söz ile sonlandırmak istiyorum. Dünya zenginlerden yana olabilir ama ölüm tarafsızdır. Yakarsa dünyayı garipler yakar.

yerde gül biter sanma. Sen beni ilk defa yaralamadın. Ben sana gönül köşkünü açtım da sen bana zorla.

kardeşlerimizin kayıt mesajlarını bitirdik. Hemen kaldığımız yerden son mesajlarımızı da paylaşalım. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Fatma Nur Uçan Kuş. Buradan T1B11'de yatan Aslan abim Bozo Yusuf Uçan Kuş'a selamlar olsun. Canım abim, seni çok seviyorum. Seni her geçen gün daha çok özlüyorum. Yokluğun içimde kocaman bir boşluk ama biliyorum ki bu günlerde geçecek. Sabrın ve güçlü duruşunla her şeyin üstesinden geleceksin. Buradan sana kocaman sevgilerimi, dualarımı ve selamlarımı gönderiyorum. İnşallah en kısa zamanda güzel günlerde, yan yana olduğumuz günlerde buluşacağız. Sabret. İbrahim Polater, Elbet Bir Gün şarkısı armağan olsun. Afyon Kadın Açık Cezaevinden Cavide Yardağ'dan, İzmir Şakran Kapalı Ceza İnfaz Kurumu T1C11 koğuşuna yatmakta olan Serhat Yara Ahmet Kaya'dan "Ben gönlümü sana verdim" şarkısı armağan etmek istiyorum. Seni çok seviyorum sevgili eşim. İyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Merhaba abim, T1A12 koğuşuna yatan eşim Can.

Sana buradan bir mesajım var. Canım eşim, seni çok seviyorum. Şu an yanımda olamazsan da her zaman kalbimde ve aklımdasın. Bu cezalar bizi yıldırmaz, güçlendirir. Seni canından çok seven eşin Yaren Tecer. Sağ ol kız kardeşim. Hemen son mesajlarımızı da şöyle yavaş yavaş paylaşalım. Selamünaleyküm Murat abi. T1 John 8 koğuşundan Soner Demirci. Aleykümselam Soner kardeşim. Öncelikle koğuşumda bulunmaktadır.

0: Özgürlüğün değerini nereden bilecek? Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C 18 Koğuş'tan Gültepe'li köylü Mesut Çaylak. Aleyküm selam Mesut kardeşim. Aynı koğuşunda bulunan kardeşlerim Beşir Acar, Soner, Demirci, Cengiz, Karadan, Oktay, Aktaş ve diğer koğuşlarda bulunan dostlarım Ahmet Canalan, Burhan Ormancı, Engin Kaya Ağralı, İbrahim Bayram Eray, Deniz Oyman, Atanar Çelik, Mustafa Çakır, Oktay Özdemir, canlara selam olsun. Çınar Tepeli köylü Mesut Çaylak. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C 18 koğuşundan Oktay Aktaş. Aleyküm selam Oktay kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım. Mesut Çayla, Hasan Sodan, Kaleli, Beşir Acar. Kardeşlerim Soner Demirci, 4 noldan Tarat Arslan, canım ciğerim, yeğenim Yusuf Esen, 2 nolda bulunan dostum canım Muhittin Çalışkan, Can Barış Çakır, Çağlar Çakır, Emrullah Korkmaz, Yusuf Kaymaz'a bin selam olsun. Bütün arkadaşlara selam olsun. Bir ses kaydı vardı. Serkan kardeşimiz. Serkan Yılmaz. Serkan'ım selamını aldım. Aleyküm selam kardeşim benim. Hemen doğum günü mesajı vardı. Serkan Yılmaz kardeşimin. Şunu da şöyle bir açalım.
1: Selamun aleyküm can abim Murat Bingöl.
0: Aleyküm selam
1: ben
0: Serkan.
1: Ben 2015'te Malatya'da Serkan Yılmaz. Bugün burada kader birliği yaptığım Aslan kardeşim. Sormanızda Mehmet Ali Küçük'ün doğum günü. Mehmet Ali doğum günü kutlu olsun. Yeni yaşın sana özgürlüğünü getirsin. Nice mutlu yıllara kardeşim. Ayrıca beni tanıyan tüm de değerli dostlarıma da selam ederim. 2015 Malatya'da Serkan Yılmaz.
0: Evet paylaştık bakalım. Sanki bir iki tane daha ses kaydı vardı kardeşlerimizin ama. Bakalım hemen şöyle bir. Evet, burada var mıydı? Burada yoktu. Evet demek ki biz yanlış gördük. Bir tek Serkan kardeşimizin var. Evet kaldığımız yerden hemen devam edelim. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben TKA4 koğuşuna yatmakta olan Salih Şen. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslandayım. Foçalı, Serhat ve Mertcan Karayüz. Hamit Elma, Ali Baran Koç'tan Yusuf Oyur, Bülent Dernek, Cihat Sert, Vedat Sürer, Özdemir Kardeşler, Erdi Şeker, Savaş Taştan Meydancılar Kralı, Okan Gürbüz, Eyüp Yeldir, Mustafa Meral, Baran Akan, Erkan Ulukan, Ahmet Bereket ismini yazamadım bütün kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Geceyi dayımızın güzel sözüyle bitiriyoruz. En büyük pişmanlığım yanlış insanlar için yaptığım doğrularımdır ve selam. Ben C14 koğuşundan Gamze Çakar. Değerli dostum Rabia Taşkesen, Dersimli Hülya Bayraklı, Hatice Buse Yılmaz, Güler Demirkıran, Kübra Tepe, Pelin Dursun, Diyarbakırlı Neşe, Gürbüz, Senem Çetinkaya, Naz Kız, Damla Yesmesler, kuzenlerim Metecan Zorba, Yağız Zorba, T219'da bulunan değerli Özgür Çakar'a selamlarımı gönderiyorum. Bedeli ödenmiş hayatımızın vebali bize derdi kimselere düşmesin. Rope'den 6 Mayıs şarkısı değerli dostlarıma armağan olsun. Biz C14 koğuşundan Rabia Taşkesen ve değerli dostum Gamze Çakar gece şu sözle bırakmak istiyoruz. Biz yanlışlarımızın bile arkasında siz doğrularınızdan bile şüphe duyuyorsunuz. Herkes diyor farklısınız. İzmir kızı siz de haklısınız. TK19'da olan derdim Özgür Çakar, kıymetli abimiz Aydın Demirbaş yani Kürt Aydın'a selam olsun. Asil Asgay'dan bedeli var şarkısı derdim Özgür Çakar ve kıymetli abim Aydın Demirbaş'a armağan olsun. C14 koğuşundan ben Rabia Taşkesen, dostlarım Gamze Çakar, Hatice Buse Yılmaz, Dersimli Hülya Bayraklı, Güler Demirkıran, Arife Gülcegün, Kübra Tepe İkinoğlu, A19'da bulunan değerli abilerim Aydın Demirbaş ve Özgür Çakar'a sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Ayrıca gece bir söz bırakmak istiyorum. Bırakın şu kararsız kalırsak kuralsız oynarız, gözü kesenin gözünün önündeyiz. Ahmet Kaya'dan şu feleğin işine bak şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm güzel insan, ben TK A4 koğuşundan Foçalı Serhat. Aleyküm selam Serhat kardeşim. Buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koç'tan, İlhan Vatlan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve Şerefli Atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben TK A4 koğuşundan Foçalı Serhat. Buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koç'tan, İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Olukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Kemal, Cemal Karahayit ve Şerefli Atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben 3 nolu A13 koğuşundan Karşıyakalı Aykut Polat, kader birliği yaptım dostlarım Mustafa Turan yani Mute Ali İmran Korkmaz, A2 Ömer Elmaslaş, Emin Rutbil Batuhan Ekşioğlu, Devran Koçan, Emre Yener, Sercan Bülbül, Ercan

Ekim, Barış Ercan, Barışcan Kartalmış, Ferhat Kırdı, Mecit Dikici, Nasır İnan, Şiar Alp. Bu derlere bin selam olsun. Allah delikanlı kalplere güzel kaderler yazar. Şakran B18 koğuşunda bulunan kardeşim Ozan Dahan Tekirden yıkamazlar beni. B18 koğuşuna bulunan Erdi Mustafa Süleyman Cem Ömer Barış ve tüm B18 koğuşuna armağan olsun. Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. Ben 3 nolu A13 koğuştan Mustafa Turan yani Mute. Kadın Kapalı'daki kıymetli eşim Zeynep Turan radyo başına. Kıymetlim, geçeceğini bildiğimiz bu sayılı günlerde bol bol özlem biriktiriyoruz. Her gecenin bir sabah olduğu gibi bu günleri de bir sonu olacak. İşte o zaman tarih yazacak hiç bitmeyen hikayemiz aslan eşim Zeynep Turan'a yıldızı beden aklım hep sende şarkısı armağan olsun. Ben 3 nolu A13 koğuştan Mustafa Turan yani Mute. Başta kader birliği yaptım dostlarım Karşıyakalı, Aykut Polat, Ali İmran, Korkmaz Emin, Rutbil, Emre Yener, Barışcan, Kartalmış, Ferhat Kırdı, Ömer Yasin Elmastaş, Mecit Dikici, Barış Ercan, Sercan Bülbül, Devran Koçan, Ercan Ekin, Batuhan Ekşioğlu. Aynı kurumda bulunan Balıkçı Özgün ve Berşan Polat'a, Foça Açık'ta bulunan dostum Mert Esen'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Kardeşlerim, kayıt mesajı olan kardeşlerim, bilmeyenler için. Cumartesi günleri saat 7.10 geçe yani Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla takriben 7 çeyrek geçe başlar. Kayıt mesajlarınız hepsini her cumartesi biliyorsunuz ki bilmeyenler için söylüyorum. Yarın Allah nasip ederse ölmez de sağ kalır gelirsek Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısından hemen sonra kayıt mesajları ta ki bitinceye kadar 9.10 geçeye kadar bilginiz olsun. Kulağınız yarın kayıt mesajı olan kardeşlerim radyoda olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen TTP Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Dersimli dayı Fırat İmrak. Aynı kurumda bulunduğum kuzenlerim Uğur Ülgün, Onur Ülgün, canım kardeşlerim Velat Çelik, Emir Kızılay, Apo İlva, Uğur Aktaş, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Orcan Kalabak, Mert Kına, Muzaffer Güler, Azat Özışık, Şahin Demir, Özgür Günler'de görüşmek dileğiyle. Ben Menemen TTP Kapalı Ceza Evinden Bayraklı'dan Dersim'den dayı Fırat İmrak, başka kurumlarda yatan dost kardeşlerim olan Onur Önder, Cebrail Aslan, Hamza, Murat, Mehmet Şerif İnce, Kadir Bozkurt, Albay Bülent, Müjdat Güçlü, Ahmet Çaldıran, Azcan Yatmaz, Şevket Vazgeçti, Ufuk Erengül, Onurcan Daşdemir ve de canımdan öte olan öz kardeşim Efkan Altun'la özgür günlerde yan yana olmak dileğimle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu C3 koğuşundan İbrahim Barlay. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Aynı kurumda farklı koğuşlarda bulunan dost ve abilere Sinan Yoldaş, Mehmet Fatih Özışık, Azcan Yatmaz, Şevket Vazgeçtim, Yiğit Özyurt, Murat Ayata, Ahmet Altunbaş, Muhammed Mustafa Savcı, Menemen C10'da bulunan dostum Orhan İşmarcı, T2'de bulunan abim Sidar Erol'a selamlarım bakidir. Abi ismini saydım bu canlara Serkan Rençber'den haberin yok şarkısı armağan ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben 4 nolu C3 koğuşundan İbrahim Barlay. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B17'den Anıl Öztürk. Aleykümselam Anıl kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım. Benim için değerli olan canlar Ömer Şen, Uzay Ertop, Ümit Bingöl, Deniz Kuş ve koğuş arkadaşlarıma selam ve dualarım bakili. Murat abi ben T3B17'den Anıl Öztürk. Aynı kurumda oldum başta aslan kardeşim Yunus Emre Sağır olmak üzere Yusuf Doğru Gencer Atıcı Mert Heptepe Pala Önder ismini yazamadım abi kardeşlerime selam olsun Allah yardımcımız olsun. Murat abi ben T3B17'den Anıl Öztürk başka kurumlarda olan başta Allah'ın aslanı KH yani Koray Harman kader birliği yaptı Şahin Engin'e Berkay'a Barış Turan Fırat Timuçin Samet Sağır tüm dostlara bin selam olsun. İsmini yazamadım adını unuttuklarım haklarını helal etsin Allah hepinizi tez zamanda hayırlı kapılar açsın. Murat abi başta sana ve esaret altında duruşunu bozmayan şerefiyle yatan bütün mahkumlara selam ediyorum. Sırt verirken sırtımız boşa çıksa da biz kendimizin duvarıyız. Gece bir söz bırakmak gerekirse yapısı altından da olsa akmayan çeşmeden su dolmaz. Kendisi aslan da olsa düşenin dostu olmaz. Ben Çili'den Anıl Öztürk. Hepinizi Allah kurtarsın. Hayırlı geceler. Allah'a emanetsiniz. Aleyküm selam. Sağ olasın Anıl kardeşim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2A2 koğuşundan tahliye olan Alperen, öncelikle koğuşun lideri, reisi Tamer Demirdaş, dayımız ve kader birliği yaptığımız taksici Bay Okanır Göktuğ, Öztürk, Namıder, Cesur,
Torunay İrem, Seçkinder, Uğur, Küçük Alp ve Can kardeşleri Kuruçaylı, Talko, Komaz, Furkan, Yiğit, Mir, Efe, Kırmızıgül, Yamanlardan Murat Turan, Furkan, Genç, Eşref, Paşalı, Sarı. Başka koğuşta bulunan Aslan Abim, Mafya, Sedat, Üçnol'da bulunan dostum Ekrem Birliğe selam olsun. Güçlü olmak kolaydır, zor olan adil olmak. Ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan. Kavkaz Kartalları. Ben T2A2 koğuşundan tahliye olan Mardinli Muhammed. Öncelikle koğuşun lideri, reisi Tamer Demirdaş, abim ve kader birliği yaptığım taksici Bay Okanıl Göktuğ Öztürk Namıder, Cesur Tolunay İrem, Seçkinder Uğur, Küçükalp ve Can kardeşleri Kuruçaylı, Talko Komaz, Furkan Yiğit, Mirefe Kırmızıgül, Yamanlardan Murat Turan, Furkan Genç, Eşe Paşalı Sarı ve Mehmet Yılmaz'a selam olsun. Güçlü olmak kolaydır, zor olan adil olmak. Ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan.

Selamun aleyküm Murat abi. Ben Tebira 20 Koğuşlan Batuhan. Üçdemir aleyküm selam Batuhan kardeşim. Başta abim Necati Gülen olmak üzere aynı yerde kader birliği yaptığımız benim için değerli olan Burak Ceylan Çamdibili, Yasin Açık ve Emrah Yürgüs. İki gözüm Barış Duran, Yusuf Ceylan, Erdoğan Dikmenoğulları, Gurur Sönmez, Cesur Bayhan, Berkant Özcan, Necati Gülen'in abisi Serkan Dinçer ve abim Serdar Özcan, bu derlere selamlarım bakidir. Geceyi bir sözle ben bırakayım Murat abi. Ben dostluğu da düşmanı da en had safhada yaşadım. Dostumu da unutmadım, düşmanı da. Ve selam sana da, iyi yayınlar abi. Ben Batuhan Üçdemir. Murat abi, ben Batuhan Üçdemir. Senin aracılığın ile aynı kampüs ve farklı hapishanelerde yatmakta olan canlarıma hitaben başta Emir Kızılay, Polatcan Aslan, Raşit Atan, İsa Aslan, Emirhan Akdeniz, Emirhan Yula, Ayhan Eres, Apo Duman, Apo İlba, Burak Karabaş, Serkan Dinçer, Kürşat Akçay, bu canlara Murat Şampınar, Mapus Sulanzası şarkısı armağan olsun. Sizi seven Batuhan Üçdemir, altından kupa olsa susuz çeşmeden dolmaz. Yiğit ne kadar mert olsa düşerse dost olmaz. Ve selam sana da, yayınlar abi. Ben Batuhan Üçdemir, sağ ol Batuhan kardeşim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Bir nolu B9 koğuşundan Eşref Başalı Deniz Atay, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Toroslu Oktay Özdemir, Dilek Başlı Fırat Bardakçı ve koğuşumuzdaki diğer abi kardeşlerim Çamdibili Ahmet Durmaz Fırtına Devran, Eski İzmirli Aydın Kalender Musa Kerem Emek Kelle yani Eşref Başalı Erkan Toprak Alperen Kiriş Büyümüş, Barbaros Kilit Namıder Dede ve aynı kurumda bulunan Cumali Bircan'a selam olsun. Oktay Özdemir'den gece bir söz bırakmak istiyorum. Bizim güvendiğimiz bir dağ yok, kar istediği yere yağabilir. Ben bir nolu B9 koğuşundan Eşref Paşalı Deniz Atay, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Toroslu Oktay Özdemir, Dibek Başılı Fırat Bardakçı, koğuşumuzdaki diğer abi kardeşlerim Çamdibili Ahmet Durmaz Fırtına Devran, Eski İzmirli Aydın Kalender Musa Kerem Emek Kelle yani Eşref Paşalı Erkan Toprak Alperen Kiriş Büyümüz Barbaros Kilit Namıder Dede, aynı kurumda bulunan Cumali Bircan'a selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. 40 gün kar yağar, bir gün av olur. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A3 Mert Umutlu, aleyküm selam Mert kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini ve de huzurunu sağlayan kral abim Emrah Sürget'e bin selam olsun. Aynı zamanda kalbimde yeri olan abi kardeşlerim Ahmet Yıldızhan, Ferit Ersöz, Mehmet Koyuncu, Namıder Reis, Selçuk Kolcu, Kadir Çetmi, Ufuk Tekin, Doğuş Demir, Murat Alak, Ersan Demir, Berkay Alınca, Boksör Görkem Gürbüz, Sercan Odabaş, Ahmet Can Köseoğlu, Bıcır Ozan, Mustafa Kutlu, bu aslan kadrosuna selamlarım bakidir. Son olarak kral abi Memda Sürget'e Gökhan Doğanay'dan bir şarkı armağan ediyorum. Ben Mert Umutlu. Ben Şakran T4A3'ten Mert Umutlu, öncelikle 3 nolda bulunan Eko Birlik abime Eray Çakır kardeşime, 4 nolda bulunan değerli abilerim Adnan Çakır, Kerem Gezer, Vahap Aksoy, Emrah Ördek, Menemen, T4'te bulunan dostlarım Ahmet Salçın, Cengiz Han, Öner Buca, F'de Tekli'de bulunan Nurullah Erbaş, Murat abim, Şakran'da yatmakta olan Serkan Türkoğlu'na, Sezer Oyan'a, bu ismini saydım derlere selam ve dua ile Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan ediyorum. Ben Mert Umutlu. Ben T1B17'den Furkan Güne Bakan, başta beraber kader birliği yaptım abilerim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere Aslan'dayım Fırat Doğan, Ballıkuylu Ali Gökçe, Gökçe Ali Durmazlar, Enes Keçik, İbrahim Bertunç, Fatih Aldemir, Muratcan Ergün, İbrahim Macit Buca, Gedizli Koko, Azat Emen, T4B8'de yatan kuzenim Eren Güler, şerefli bir yaşam uğruna bedel ödeyen bu kıymetli dostlara Ya Musalla Ya Matul şarkısı armağan eder, istisnalar hariç tüm kader mahkumlarına selam ederim. Ben T1B17'den Doğukan Öz, başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün, kardeşlerim Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincan, Mehmet Toprak, Azcan Yatmaz, Baran Gerçek, İbrahim Akbaş, Ekrem Birlik, Mazlum Bakan, Berkan Kiper, Osman Temel olmak üzere

Mi geçen abi dostlara selam ediyorum. Kıvırcık Ali'den Isırgan Otu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Torbalı'dan Etem Akbulut. Aleykümselam Etem kardeşim. Şakran T2B16 koşuna yatan Baran Gerçek ve kader arkadaşlarına Ahmet Kaya. Burada günler geçmiyor armağan olsun. Cezaevi diye bir yer var. Heveslerimiz, hayallerimiz, sevdiklerimiz hepsi orada. Geçmem Namert Köprüsü'nden vursunlar beni. Yatmam çakal yatağında aslan boğsun beni. T2B14 koşulan adaletini sağlayan derli abimiz Süleyman Üçer abimiz başta olmak üzere. Erol Torluk, Hüseyin Torluk, Ali Torluk, Gökhan Alada, Yılmaz Ökmen, Ege Adalı, Meydancılar Kralı, Sebahattin Kış, Metin Karabükçe, Mustafa Yetişen İkinoğlu'da yatmakta olan canım dostum Yunus Ürgen, Çam Dibili Çağlar Girgin, Şenol Başkut, Sercan Sayan, Sercan Şayer dostlarımla tez vakitte özgür günlerde buluşmak dileğiyle ayrıca kadın kapalı da yatmakta olan C13'te olan yeğenim Burcu Pek Acar ve beraberinde bulunan tüm ablalara ve arkadaşlara selam olsun. Allah tez vakitte sevdiklerinize kavuşmayı nasip etsin. Saygı ve sevgilerimle Süleyman Üçer. Selamünaleyküm Murat abi. T1B4'ten Serhat Bozdaş. Aleykümselam Serhat kardeşim. Buradan selamımı değerli dostum Celomen'e gönderiyorum. Celomen'in en değerlisi Sıla Zongur'a bin selam olsun. Zeynep Uğrak, Gamze Çakar, Rabia Taşkesen, Kübra Tepe gönülden selam olsun. İyi günde yanımızda olan, kötü günde ismimizi unutmayan herkese selam olsun. Acıoğlu'dan ihtiyacım var. Bu şarkı tüm sevdiklerime gelsin sarsılmaz. Murat abi T1B4'ten Serhat Bozdaş. Buradan selamlarım değerli dostum Celomen'e gönderiyorum. Celomen'in en değerlisi Sıla Zongur'a bin selam olsun. Zeynep Uğrak, Gamze Çakar, Rabia Taşkesen ve Kübra Tepe'ye gönülden selam olsun. Murat Şampınar Engel, bu şarkı tüm sevdiklerime armağan olsun. Sarsılmaz. Canım abim kendine iyi bak. Seni seviyorum bebeğim. Murat abi T1B4'ten Serhat Bozdaş. Buradan selamımı değerli dostum Celomen'e gönderiyorum. Celomen'in en değerlisi Sıla Zongur'a da bin selam olsun. Zeynep Uğrak, Gamze Çakar, Rabia Taşkesen ve Kübra Tepe'ye de gönülden selam olsun. Hemen bakalım var mı kalan mesajlarımız. Bakalım var mı bakalım. Süleyman Üçer Süleyman'ım. Kardeşlerim, yazan kardeşlerimiz yanlış yazıyorlar. Bak bunu şimdi kimi aradınız bilmiyorum. Bu kardeşimiz demiş ki abi. Ne demiş? Şimdi bak bu Murat abi mesajı kadın kapalı kardeşim ismi İpek Acar değil Burcu Pek Acar. Şimdi Burcu Pek Acar bir dakika. Burcu şimdi bir not alalım. Burcu Pek Acar. Burcu Pek Acar. Biraz önce okuduğunuz mesajda neydi Süleyman'ın? Bakalım o mesajı bir bulalım kardeşim. Çünkü 3 gündür yazan kardeşlerimiz hep yanlış yazıyor Süleyman. Gökhan bizlik bir şey yok kardeşlerim. Şimdi az önce okuduğum mesajı bulmaya çalışıyorum. Bir bakayım ne yazıyor orada. Olur ya belki biz hatalıyızdır. Evet, neredeydi o mesajımız? Evet burada. Buymuş. C13'te olan yeğenim Burcu Pek Acar. E tamam doğru. Biz Pınar diye okumuyoruz ki. Gökhan bir arayın beni ya. Süleyman bir aratırsana kardeşim benim. Hangi mesajda Pınar yazıyor? Şimdi bak bunu yazan kardeşimiz de artık mecburen buradan size ulaşmaya çalışıyorum. Kardeşlerim. Nerede? Bu kardeşimiz de yazmış. Demiş ki abi. Değerli kardeşimiz. İpek değil. Tamam zaten. Bu yazan kardeşimiz de çok yanlışlıklar yazmış ha. Süleyman bilgin olsun kardeşim benim. Evet. Mert Aluşluoğlu kardeşim. Kız kardeşim mesajım çoktan okundu. Okumadı yazmışsın abi diye yazmışsın. Okundu Mert kardeşimizin iki tane mesaj okundu. Evet bu saate kadar WhatsApp üzerinden gelen mesajlarınızı paylaştım kardeşlerim. Şimdi bir şarkı sonrasında operatör mesajların üzerinden tabii orada kalmıştık. Ama bir şarkı sonrası oraya geçeceğiz kardeşler.

kaldığımız yerden devam. Ben eski İzmir'den Burak Uludoğan ve Arda Özcan. Öncelikle şarkıdan en adaletli ve hızlı koğuşu teki A4 koğuşuna bulunan Foçalı Serhat Dayım'a selam ederim. Mertcan Karayüz abime, Özdemir kardeşlere, Baran abiye de ve ismini sayıp saymadım tüm abi kardeşlerime selam ederim. Bize isim soy isim fark etmez. Kalbi atan herkese selam. Şakran kapalı cezaevinde yatan kadın koğuşunda Selma Ok. Biricik eşime Uygar Doğan'dan ben ne haldeyim şarkısını çalarsanız yaşama sebebime gelsin. Bir gün gidecek, bir gün kalacak, o güneş elbet bize de doğacak. Ad soyad Seçkin Ok. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnoğlu'dan Mert Aluçlu oğlu. Aleykümselam Mert kardeşim. Öncelikle aslan abilerim Savaş Aktaş, Aydın Çineli, Ömür Oturak, Dibek Başılı, Kaan Yıldırım. Yok, Kaan Yıldız. Kaleli Onur Geçer, Oğuzcan Akbey, Yusuf Samar, Foça Açık Cezaevinde yatmakta olan Ömür Hekimoğlu, İkinoğlu'da yatmakta olan Ahmet Aydın abilerime, kardeşlerime selamımız. Özgür günlerde görüşmek üzere. Bir de şöyle gece söz, Savaş Aktaş abimin bir sözünü bırakayım. Dost var düşünür, dost var düşündürür. Yanlışlık var sanki, öbür tarafta neydi? Dost var düşündürür, dost var düşürür değil miydi Mertcan? Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik. Ben Ali Şakran'da T2 A19'da yatan Berke Gezersoy annem, herkesin selamı var. Sen üzülme, her şey düzelecek. Seni seven annen. 0298. Şakran T1 B9'da yatan aslan kardeşim Okan Biçer'e abisinden selam olsun. Sarı Odalar şarkısı armağan olsun. Ben A5 koştan Şehriban Fidan, gece bir söz bırakıyorum. Bazıları dost kelimesini 4 harfe sığdırırken ben yere göğe sığdıramıyorum. Ama gözümden düşenin de üstüne basacak kadar kör, sesini duymayacak kadar da sağırım. İstek şarkı Demet Akalın'dan bir şey mi dedin? Armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B7'den Kedi yani Şerif Çağrı'dan. Aleykümselam Şerif kardeşim. Kadın kapalı B3 koğuşuna yatmakta olan canımdan Can Helin Çağrı'dan radyo başına. Takvimin en güzel yaprağıydı seni tanıdım ilk gün. Kıyamet kopsun, saçının teline zarar gelmesin Can eşim. Seni canımdan çok seven kocan Berçem Öztemel aslan kızım, sana da çok çok selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Şakran T3, C3 koğuşuna yatmakta olan canım kardeşim Mahir ve değerli arkadaşları Batuhan Ekşi, Serkan Demir'e, Nurettin Rençber'den güzel bir şarkı armağan olsun. Seni seven ablan ve yeğenin Arya, az kaldı beklenensin. Selam Murat abi, aleyküm selam kardeşim. Ben Kardelen, Üçnoğlu'da yatan Mert Aluçlu oğlu radyo başına. Tekrar ediyorum, Mert Aluçlu oğlu radyo başına. Ömrüm Mert'im aslan kocam, sanma bugün de seni düşünmeden geçirdim. Bugün her gün gibi aklımdasın, en kısa sürede yanımda olacaksın. Seninle biz neler gördük geçirdik Mert'im, bu da geçecek. Bugünlerde mazi olacak, seni çok seviyorum canımın içi. Kardeş senin için ölür, bu hayatta bugünler ne ki gelip geçecek. Rabbime emanet ediyorum seni. Ben Esnem ve kardeşim Asel, İzmir Ödemiş Kaymakçı, A15 koşuna yatan babam Mahsun Ertaş ve arkadaşlarına Gökhan Doğan'dan Bilsen şarkısı A15 koşuna armağan ediyorum. Canım babam seni çok seviyoruz, güneş size de doğacak elbet bir gün. Ben Berhan Atsever, B18'de bulunan Halil Karagöz Can abim, her şey için teşekkür ederim. Ben D5 koşundayım, geçicideyim yani, eşyaları bilerek istedim koğuştan. Haberin olsun, bu mesaj sadece haber vermek amacıyla, aklına bir şey gelmesin, seviliyorsun abim benim. Abi ben Mete'ye numara verdim, bir şey söylemek istersen oraya mesaj atarsın, radyoyu dinleyemiyorum. Gökhan Diker radyo başına, unutma sevdiğim, yolunu kaybettiğin, bana ihtiyaç duyduğun her anda ben sana kördüğümüm, iyi ki doğdun, iyi ki bana eş oldun. İyi ki kızlarımın babasısın, seni çok seven Yaz Gök. Gökhan Diker radyo başına, unutma sevdiğim, yolunu kaybettiğin, bana ihtiyaç duydun her an, ben sana kördüğümüm, iyi ki doğdun, iyi ki bana eş oldun, iyi ki kızlarımın babasısın, seni çok seven Yaz Gök. Ben Seçkin Ok, Foş Aşk'la yatmakta bulunuyorum. Sizden Şakran'da yatmakta olan biricik eşim Selma Oka, Hakan Gürses'ten Sensiz Hayat Yerin Dibine Bassın şarkısını çalarsanız sevinirim. Her ne olursa olsun, hayat bize ne kadar yokuş yapsa da sen gönlümün en güzel köşesinde taht kurmuşsun.
Gözümün baktığı yerde olmasan da gözümün daldığı her yerdesin elbet bir gün. Hayat zor ama biz de öyle basit değiliz. Saygılar, kolay gelsin, sağ olasın abim benim. Aslan dayım Savaş Aktaş, benim can dayım, seni çok özledim. Sen her zaman benim kalbimdesin, her zaman yolun yol bildim. Seni hiçbir zaman yalnız bırakmadım. Seni çok özledim dayıcım, çok yalnızım. Sen yokken bayrak sancak Savaş Aktaş, yeğenin Kemal Kaptan. Aslan dayım Savaş Aktaş, seni öyle çok ama çok özledim ki biliyorum. Sen oradan çıkacaksın yeğenim deyip gene bana sarılacaksın. Yine başım derde girdiğinde gene aslanlar gibi dayım var deyip yine sana sığınacağım. Yengem burada bize emanet asla, gözün arkada kalmasın. Yeni işe başladım, ondan geç geliyorum akşamları, hattım da hala kesik, ondan yazamadım ama bundan sonra hep her gün sana mesaj atacağım dayıcım. Senden başka kimim var ki zaten, bayrak sancak Savaş Aktaş, yeğenin Kemal Kaplan. Ve ondan özlem yüksek da, Gülzade Sonsuz, Nazlı Akurt, Yersu Gökçe, Timtik radyo başına. Ben Merve, sizi çok özledim, her zaman aklımdasınız, sizi çok seviyorum. Murat Ağabey, Ahmet Kaya'dan, dostum dostum canlarıma armağan olsun. Sayfamızı yenileyelim.

真的是。Kardeşler, Modafon hattında sıkıntılar varmış. SMS'ten bilgi geldi. Modafon ve ABA'da. Evet. Bilginiz olsun. Yani çok aşırı mesajınız yok. Muhtemelen hatlarda sorun var. Zaten bildiri geliyor. Onu da sizle paylaşmış oldum. Gökhan Diker, birlikte kutlayamadığımız kaçıncı sene oldu ama seninle aynı yolda aynı hislerle eskimek hiç bu kadar güzel olmamıştı. İyi ki doğdun aslan kocam. Kadın kapalı B1'de olan sevdiğim Ceren Korkmaz'a selam olsun. Sana bugün mektup yazdım. Salı günü çıkaracağım. Seni canından çok seven o beni bilir. Enver Yılmaz Vay Başıma şarkısı armağan olsun. İlk aşkımız olan babamız Gökhan Diker. İyi ki doğdun. İyi ki bizim babamızsın. Seni seven kızların. Ben Şakran Cezaevinden İrem Özkan. Bahar Karanlık Bulut. Begüm Irmak Sevim Küleş Radyo Başına. Bazıları kaybedince pes eder, bazıları kaybettiği yerden devam eder. Biz pes edenlerden değiliz, hayata devam edenlerdeniz. Sizi seviyorum. Sizlere ve aileme canım oğlum Sergen Kaba'dan özledim işte şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T1B8'den Yiğit Selbest, yani ceset. Karizmatik duruşuyla bize örnek birçok kişiyle dert olan Can abim. Kurtuluş Şakarlı'ya bin selam olsun. Geceye de bir söz benden. Biz geceye söz bırakanlardan değil, hep iz bırakanlardan olduk ama bugün bu gece bir söz bizden, bizdeki bu cesaret doğuştan. Merak ettik sizdekini, randevu ile aldınız. Sevgilerimle Yiğit Selbest. İyi akşamlar gönüllerimizin efendisi Murat Bingöl. Biz B1'in güzellikten savukalı kadınlarından Yasemin, Ödek, Buket, Polat, Hamiyet, Küleş, Elif, Çetin. Burada ve sahalarda olmanıza çok sevindik. Gece bir söz bırakmak istiyoruz. Biz kendimizi korlarda denemiş kadınlarız. Sizin ateşiniz ancak elimizi ısıtır. Bizim için Salih Bademci'den Yürü Ya Kulum şarkısını çalar mısınız? Sağ olun kardeşler. Buradayız yıl sonuna kadar. Volkan kızım ya, Volkan. Seviyorum seni ya. Sonrasında Uçi, Mehmet Salman, Mehmet. Seviyorum sizi. Allah razı olsun. Arayan çok kardeşlerimiz var. Bizim can sıkıntısı kendimize olan canımızın sıkıntısı. Kimsenin yoksa Allah var. Herkes benim kardeşim. Herkes benim abim. Hiç kimseyle sıkıntımız yok. Kardeşlerimiz sağ olsun. Aradılar. Abi ne oldu diye. Bizim canımızın sıkıntısı kendimize. Yani kendimize canımızın sıkıntısı. Kimsenin bize söylediği bir şey yok. Hani o konuda gönlümüz rahat olsun. Çünkü herkes benim kardeşim. Herkes. O yüzden oranın psikolojisiyle tartışsak da hani böyle ki olmadı bugüne kadar. Çok öncelerden yaşamıştık biz o sıkıntılar. Çok şükür geride kaldı onlar. O yüzden kimseyle hiçbir sıkıntı yok. Gönlünüz rahat olsun diye söylüyorum. Buradayım inşallah. Yıl başına kadar, yıl sonuna kadar buradayım. Allah ne eylerse güzel eyler. Ben zalimin kızı. B13 koşuna yatmakta olan derlim kalbim Mert Toprak. Seni çok seviyorum Mert'im. Pazartesi ararsın beni, merak etme. Ben iyiyim, seni yoldukça sesine kurban oldum. Aslanın eşi de aslandır. Murat Aslan'a da selam olsun. Sevdiğim için Engin Nurşani'den benim sevdiğimi çalarsan sevinirim Murat abim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T1B8'den Boran Baran. Derli duruşuyla bize örnek birçok kişiye de dert olan Can abim, eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı'ya selam olsun. Gecede bir söz de benden olsun. Bizi düşünmekten yakında kendinizi unutacaksınız. Sevgilerimle Boran Baran, yani Vahap. Ben Şakran Cezaevinden İrem Özkan. Aynı kaderi paylaştım ablam Yeliz Karakuş. Can arkadaşlarım Hayriye Acarbaş, Asya İriş, Hasret Korkmaz, Emel Maden sözlüyle gece bir giriş yapıyoruz. Kaybetmekten korkma. Bir şey kazanmak için bazı şeyleri kaybetmelisin. Unutma, kaybettiğinde değil vazgeçtiğinde yenilirsin. Mehmet Acıoğlu'ndan ihtiyacım var şarkısını çalarsanız sevinirim. Selamünaleyküm Murat abim, ben Ziya. Aleykümselam Ziya kardeşim. Şakran kapalı kadın cezaevinde yatmakta olan C9 koğuşunda kalan Ayca Noga Gil selamını aldım. Karım bizdeyiz, merak etme, sen aklın bizde kalmasın. Asıl sen iyi olman önemli karım. Ömrüm sevgilim, seni çok seviyorum. Salı görüşmek üzere. Allah'a emanet ol. Seni seven kocan Murat abim. İbrahim Erkal'dan Ömrüm şarkısını çalarsan sevinirim.
Şakran Kadın Kapalı'da olan Nimet Başkan radyo başına berfu. Nimet ablacığım bu kadar. Varsa devamı zaten önümüze düşer, paylaşırız hemen. Berfu kardeşimiz. Ben Bahriye Günay, Şakran'da derlim. Babam Erdi Günay, can ablam Ayzer Akbayırlı. Onun derlesi Emirhan Akbayırlı. Benim can dostum İkra Alcalı ve onun derlesi Gülsüm Yazgan dostum Rabia Nur Gültekin. Murat abi gece bizden bir söz. Cesareti olmayanın hep bir bahanesi olur. Murat abim bizim için Tekirden Çözemezler şarkısını çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Baver Başkan. Hiçbir sözün ifade edemeyeceği kalbimin umutla atmasına vesile olan bu karanlık dünyada tünelimin ucundaki son ışığımsın. Sen sönersen dünyam kapkaranlık olur, cam parçam. Doğum günün kutlu olsun. Rabbim bana verdiği en güzel hediyesin. Annem Nimet Başkan. Annem Nimet Başkan, uzun yıllar boyunca senden çalınan tüm güzelliklerin çok fazlasını sana yaşatacağıma söz veriyorum. İyi ki benim annemsin Berfu. Selamun aleyküm Murat abi, ben T1B8'den Berkay Çelebi. Aleyküm selam Berkay kardeşim. Senin aracılığınla abim Kurtuluş Çakarlı'ya seslenmek istiyorum. Yolunu kaybetmiş gençler yolunu bulmuş abi kurbanıdır ama şükürler olsun ki biz senin gibi bir abiye sahibiz. Duruşunla, karakterinle hep bize örnek oldun. Dünyalar bizim olmasa da dünyalara bedel abiye sahibiz. Varlığın daim, ömrün uzun olsun can abim Kurtuluş Çakarlı. Sevgilerimle Berkay Çelebi. T2B8 koğuşuna atan Eren Kollik. Teyzem iyi ki doğdun. Sabah geldim pastamla mumlarını üfletemedim. Kurban oldum. Yeni yaşın seni bize getirsin. Çalan tüm güzel şarkılar sana armağan olsun. Teyzem Ümmühan. Ben Seçkin Ok. Foça Açık'ta yatmakta bulunuyorum. Sizlerden Şakran'da yatmakta olan biricik eşim Selma Oka Uygar'da onaydan hasret şarkısı armağan ediyorum. Bu demir kapılar bedenimi sınırlasa da sevgimi ve sana olan sadakatimi asla tutsak edemez. Ben Menemenli Namıder Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli ve değerli olan canım eşim Nazan Demirhan, ömrüm sultanım. Sen nasılsın? Ben de sensiz öyleyim. Merak etme, ben de öyle olmam. Sakın merak etme, ben de burada halimden iyi değilim sultanım. Bizi sakın merak etme, çocuklar iyi. Ben burada oldukça sıkıntı yok, aklın da burada kalmasın. Seni seven Namıder Murat. Bu akşam çalan en güzel şarkılar senin ve masanı paylaştığın arkadaşların olsun. Salı günü görüşürüz Nazo. Salı günü daha detaylı yarım gelen bir mesajımız. Selamun aleyküm Murat abi. Aleyküm selam, sağ olasın kardeşim benim. Ercan Tekdemir radyo başına. Menemen T-Tipi kapalı ceza infaz kurumu. Beyki koğuşuna yatmakta olan Ercan Tekdemir. Canımdan çok sevdiğim yoldaşım. Kardeşime bir selam olsun, gözlerinden öpüyorum. Ben Aytaç Humartaş. Eski günlerimize özlem ve hasret duyuyorum. Dostum Sofim, elbet bir gün bizde olacaksın. Sabır her zaman selameti getirir kardeş. Her zaman aslan gibisin, dimdiksin. Yusuf zindan görmedi, zindan Yusuf gördü. Yiğide her yer meydan, ümitsize her yer zindandır. Ercan yarım gelen bir mesajımız. Hatundere B7 koğuşundan tahliye olan Abdullah Gencer, koğuşun adaletini sağlayan Ado dayım, Caner dayım olmak üzere Samet abim, Sadullah Aybar abim olmak üzere geri kalan tüm koğuş abilerime, kardeşlerime selam olsun. C5 koğuşunu olan Taner Koçkeser abim, Zalim Reber dayım, sizlere de çok selamlarımı iletiyorum. Sıradaki şarkılar sizlere gelsin. Özgür günler sizlerin olsun. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, Menemen kapalıda yatan Mehmet Eriş, yani Eşref Tek Paşam, servetim Memom. Sen yoksun ya burası boş babam. Yerin hazır, bu yorgunluğum hep senin için. Gelince göreceksin, çocukların sana çok selamı var. Memo, Almina'nın huyun aynı sen. Çok fena. Eşref Tekin ailesi böyle olur. Aklım burada sakın kalmasın. Hepsi çok iyiler babam. Seni seven namı der Murat Eriş, bu akşam çalan şarkılar senin ve masanı paylaştığın arkadaşlarının olsun babam. A5 koğuşundan Burçin Şenyüz, C15 koğuşunu olan canlarım Gülsüm Yazgan, Rabia Nur Gültekin, İkra. Biz iyiyiz, bizi merak etme. Gece söz, öfkeli bir karakter ve merhametli bir kalbe sahibim. İkisi de bana haddinden fazla zarar veriyor. Müslüm Gürses, damla damla çalarsan sevinirim. Saygılar, hürmetler, estağfurullah kardeşlerim. Ben C5 koğuşundan İstanbullu Kübra Karagöz. Yanımdaki derdim Havva Ünal, annem Hülya Can Ova ve kıymetlim Deniz Özuzdur. Ayrıca B8'deki canlarım Dilara Öner, Dilek Özuzdur, Yasemin Aykurt, sizleri çok seven İstanbullunuz. Benden size Derya Bedavacı, seni seven kimdi şarkısı armağan olsun.
Ben Menemenli Namı Der Murat Eş, kadın kapalı yatan benim sultanım olan canım eşim Nazan Demirhan Nazon. Gece karanlık olabilir ama senin yokluğun kadar değil. Konu sen olunca özlemek bile güzel Nazon. Kim uyur gece olunca, kimi sevdiğini düşünmekten sabah eder. Ay şahittir bu gece ben yine seni çok özledim Nazon. Bu akşam çalan şarkılar senin ve canım oğlumun olsun, gecenin sizin kadar güzel olsun Namı Der Murat. Şakran T4A19'da yatan Fırat Çalık Kılıç İzmir. Ben hemen kapalı cezaevinde yatan Ömer Demirkol kuzenime selam olsun. Kardeşim mektubun geldi, okudum. Allah'a emanet ol kardeşim, özgür günlerde görüşürüz aslan kardeşim. Şakran T4'te yatan kocam Fırat Çalık Kılıç. Seni her gün biraz daha özlüyorum. Sen uzakta olsan da kalbim hep senin yanında. Bu zor günler geçecek ve biz yine birbirimize sarılacağız. O güne kadar seni sevgiyle bekleyeceğim. Seni çok seviyorum benim güzel kocam. İyi geceler. Selamünaleyküm Murat abi. T1C1 koğuşundaki kardeşim Halil Coşkun'a selamlarımı iletiyorum. Kardeşim her zaman yanındayım. Unutma, güzel günler yakın. Kimse zamanı durduramaz. Sabret, biraz daha dışarıda biziz. Merak etme. Bizi bu şarkı da benden sana gelsin. Yonca Lodi'den sana bir şey olmasın armağan olsun. Ben A5 koğuştan Burçin Şenyüz. Canım kardeşim beste soğuk kuyu. Başımın tatlı belası sıla varmaz oğlu. Gülüsar Elvan Gülay Soy Gezer Zuhal Akçı Esen Çalışkan Şehriban Fidan Geceye Söz. Her zaman her şeyi alttan almaya gerek yok. Bazen altını üstüne getir ki herkes durması gerektiği yeri bilsin. Ahmet Kaya'dan ayrılın hediyesi çalarsan sevinirim abi. Saygılar, hürmetler. Estağfurullah kardeşim benim, sağ olasın. Murat abi iyi yayınlar. Ben İrem Salkız kardeşim. Şakran kapalıda yatmakta olan Baran Kaçmaz bir tanem. Kıymetlim. Bugün çok değerli mektubunu aldım sevgilim. Seni çok seviyorum. Bu zor günler geçecek. Ben senin her daim yanındayım. Aslanın eşi de aslandır kendine. Benim için, ailen için çok iyi. Bak sen iyi oldun mu? Biz iyi oluyoruz. Aslan kafese yakışmaz. Az kaldı. Gülüm. Evdeyim. Aklın kalmasın. Allah'ıma emanetsin. Yıldız Silve'den sor armağan olsun bir taneme. Selamünaleyküm Murat abi. Foça Cezaevi İnfaz Kurumu'nda yatan dostum Ramazan Kurt. Yeter ki umudun olsun, o ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Güneşin sözü var, bize de doğacak aslan kardeşim. Ahmet Kaya dostum dostum şarkısı armağan ediyorum. Seni seven kardeşin Muhammed Öz. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Murat abi iyi yayınlar. Ben Medine Sağol kardeşim. Şakran kapalıda yatmakta olan Beytullah Kabadayı. Bir tanem kıymetli kocacım. Dakikamız az, arayamadın olsun. Bugünler de geçecek aslanım. Aslanın eşi de aslandır unutma. Seni aslanlar gibi bekleyen karın var. Kokuna hasret kaldım. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle seni. Çok seven karın. O güzel mis kokan sakalından öpüyorum. Kendine çok iyi bak. Ben sen benim yanımda olduğun sürece iyiyim. Sana Sibel Can'dan senden başka kimsem yok şarkısını armağan ediyorum. Kocam benim. Şakran T4C5'te olan Umut Akman. İyi geceler gönül sızım. Hatırlar mısın bana bir video göndermiştin. İçeri girersem eğer her gece 12'den sonra bu şarkıyı söylüyorum. Sen de 12'den sonra söyle, seninle aynı anda söylemeye başlıyorum. Seni çok özlüyorum. Lütfen bir şey yap, sesini duyayım. Foça Açık Cezaevinde yatmakta olan canım oğlum Ömür Hekim oğluna ve bütün kader mahkumlarına armağan olsun. Bu şarkı tez zamanda Allah kurtarsın Fatih Bulut'tan, aç kapıyı gardiyan. Selamünaleyküm Murat abi, iyi akşamlar. Foça Açık Cezaevi C45 koğuşuna yatan Ömür Hekimoğlu dostumuza ve yatmakta olan tüm kader mahkumlarına Havva Öğüt'ten Yokluk Belası şarkısı armağan ediyorum. İzmir Çeşme'den kuaför Emre'den selamlar. Aleykümselam Emre kardeş. Murat abi T1B18'deki Berkant Baran radyo başına. Ömrüm sarım, seni çok özledim. Bir gece daha sensiz geçiremem diyorum ama geçip gidiyor ömür. Hasret insanı öldürmüyor belki ama her gün biraz daha yaşatmıyor. Bir gün kavuşmak ilk önce susacağım. Çünkü bu kadar özlemi kelimelere değil. Ancak gözyaşı anlatır yıldız. Silveden neyleyim ben sensiz yaşamayı yaşamak sevgilim. Seninle güzel benden sana gelsin. Selamünaleyküm Murat abi. T3A20 koğuştan ben Çapa Hakan Ecerer. Aleykümselam Hakan kardeşim. Değer verdiğim insanların seni kaybetmekten korkmadığı yerde sen kendini kaybetmemeyi öğrenirsin. Ayrıca Murat abi yanımda olan abim Sait Faik Ölçen, yerim Selahattin Ecerel, İkinoğlu'da olan yerim Gürkan Ecerel'e sıradaki en güzel şarkılar. Yanımda olan aslan yerim Tatar Berkan, Batur Armağan Usul, Çapa Hakan Ecerel.
Murat abi ben TÜ-A20 koğuştan çapa Hakan Ercerel. Ben kimseye haddini bildirmek için uğraşmam. Her insan yaptığıyla kendi yerini belli eder. Arkamdan konuşanların sesi bana ulaşmaz. Çünkü ben önümdeki yola bakarım. Ayrıca Murat abi. Abim Mete Beydilli'ye ve yeğenlerim Metecan Beydilli'ye, kadının kapalıda bulunan yeğenim Meltem Beydilli. Abi Etkin'den Kralını Tanımam şarkısını çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar abim. Çapa Hakan Ercerel sağ olasın Hakan kardeşim. T2C11 şakran kapalı cezaevinde atmakta olan Metehan Sabuncu. Metehan, seni sevdiğimi bildiğin halde bana önce şey dedin. Lütfen bana kimseyi aratma. Benim de gururum var. İyi ol, kendine dikkat et, bana yeter, Allah'a emanet ol. Dört duvar arasına sığdırılan sadece bedendir kardeşim. Ruhun, anılarımızı ve kardeşliğimiz hala bizimle. Özgürce geziyor. Sabret, bu demir parmaklıklar bir gün elbet yıkılacak ve dışarıda yarım kalan hesabımızı birlikte kapatacağız. Seni çok özledim, başın dik tut. Biz aynı kanda, aynı candan gelen iki yoldaşız. Burası seni sınasın diye var ama biliyorum ki sen bu betonu da yener, o demirleri de eritip çıkarsın. Dışarıda senin adını lekelenlere inat, içeride dışarıda aslanlar gibi durduğunu biliyorum. Gün sayıyoruz kardeşim, az kaldı. Böyle bir mesaj gelmiş. Ben TÜ-A20 koğuştan Berkan. Bahtur dört duvar fiziki kapasiteydi, tecrübeyi sever. Benimle aynı ortamı paylaşan abi ve kardeşlerim başta Mete Beydilli, Sait Faik Ölçen, Çapa Hakan Ercerel, Erhan Durak, Aytaş Ceviz Kıran, Caner Balık, Ömer Kuçukçu, Ramazan Koze, beni tanıyan canlarıma selam olsun. Allah'tan başka ilah, kendimden başka silah tanımam. Bilirsin ki kan bağlarımdan, can bağlarımdan İstisnalar hariç can bağım derim abi senden bugün heyecandan. Biz kötüyüz aynen şarkısını çalarsan sevinir. Seni canı gönülden seven ben Berkan. Yanlışlıklar. Tatar Berkan Bahtur. Tatar yanlışlıklar.

var. Yazdırdın kardeşlerimize söyle. Okuduktan sonra baksınlar. Çok yanlışlıklar var. Anca toparlayabiliriz. O da hafızamızdan kaldığı için. Tatarım. Tevşah 20 Koç'tan ben Berkan Batur. Karanlık dünyamın ışığa ihtiyacı yok. Bazen hapishanelere sevin dolu, bazen de acı dolu olur. Korkarak gezersen bu alemde sonun olur. Cesur yaşarsın her yerde bir sandalyen olur. Sesimize ses olduğun için çok teşekkür ediyorum Can abi Murat. Hişan'dan biz kötüyüz aynen çalarsan sevinirim. Ben Tatar Berkan Batur. Kadın Kapalı'da olan ablam Nimet Başkan'a, abla doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın. Seni seviyorum kardeşin Azat Burhan. Selamünaleyküm Murat abi. T1B14'te yatan aslan eniştem Sait Çelik geçmez dedin, kaçıncı günün yarınındasın? Elbet geçecek, elbet bitecek bu zor günler. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Kızılırmak'tan bir gün şarkısı benden sana armağan olsun aslan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B14'ten galericiler ve pırlantacılar koşulan Sait Çelik namıdar Kürt Bedo. Aleykümselam Sait kardeşim. Koğuş'un adaleti sağlayan baba yarısı amcam Yalçın Öztanık, mesul yardımcısı dayım Kenan Dilek, aslan Sadullah Basat, dostum Sivaslı Osman Güneş, Samet Tural, abim Orcan Tekin yani Esiko, kardeşlerim Abdullah Yaz, Çetin, Arda Bahar'a özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Demir kapılar dikenli teller, umudu durduramaz. Özgürlük insanın yüreğinde başlar. Ahmet Kaya'dan Mapus'un içinde şarkısı tüm dostlarıma armağan olsun. Murat abim selamünaleyküm. Kardelen ben, Üçnol'da yatan Mert Aluşlu oğlu radyo başına. Ah be Mert'im, bugün tam 23 gündür yoksun yanımda. Sanki ömrümden kaç senem gitti. Rabbim en kısa zamanda bizi kavuştursun. Ben senden ayrı kalmanın ne kadar zor olduğunu bir daha anladım. Ama unutma, bunca cefadan sonra en güzel sefayı süreceğiz senin. Çok seviyorum aslan kocam. Unutma, her gün aklımdasın, rüyalarımdasın. Seninle uyuyor, seninle kalkıyorum. Kardeş seni çok özledi. Seni çok seviyorum. Mert'im kendine çok dikkat et. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B16 koğuşundan bulunan Sivaslı Veysel. Aleykümselam Veysel kardeşim. Koğuşumuzda bulunan dost kardeşlere hitaben Mamican Savcı, Muhammed Altunbaş, Emirhan Canbaz, Maviş Demirbaş, Faik Bürücüler, Yoldaş Cancan, Tarkan Polat, Ali Turap Yentüz, Yusuf İslam Dilek, Burak Reis Yakut, Taner Öz, Çaki Ün Aler, Hayrettin Sert, başka koğuşlarda bulunan Serdar Ateş, Mami Tutkun, Şahin Sincar, Hüseyin Turgay, bu saydıklarıma bin selam ediyorum. Gece güzel bir söz bırakmak istiyorum. Kanında asalet yoksa ne kadar dik yürürsen yürü, gökyüzü bile yüzüne tükürür. Var mı bakalım? Şöyle sayfamızı bir yenileyelim. Niye böyle oldu? Bu internetlerde niye sıkıntı var böyle ya? Evet, sabret. Sabret gönlüm biraz daha. Gayret göster, sükunet et. Sabret

sabret, sabret, sabret. Biraz daha gayret göster, sükunet et. Sabret, sabret, sabret. Biraz daha gayret göster, sükunet. Zamanla her şey değişir, gününü gün.

was. Sevmek, sevmek, sevmek bir gün değil, bir yıl değil, ömür demek. Sevmek, sevmek, sevmek nefret değil, sabır ister ölene dek. Sevmek, sevmek,

Sevmek nefret değil, sabır ister ölene dek. Kendin gördün, kendin sevdin kimi?

Sil gözlerini, kaderine razı ol. Yoluna devam et. Evet, baba ne demişse doğru demiş. Kardeşlerim, bir şarkı sayfamı yenileceğim, varsa paylaşacağım, sonrasında müsaade isteyeceğim.

Aha durun kapandı. Ben buradayken iyi ki de kapandı vallahi. Hemen 15 saniye. Hemen şunu bir açayım. Şunu da tekrar bir. İyi ki de biz buradayken kapanıyor vallahi. Hadi başa sarayım.

Evet, SMS'ten kaldığımız yerden devam. T1B9 koşun olan aslan sevgilim Polatcan, aslan seni seviyorum. Özlem ve hasretle EK. Ben Berfin Kaptelek, canları Melisa Özak, Esra Gizlence, Eda Diker, Medine Dağ, Dilo Biter, İrem Özkan, en kısa zamanda özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Murat abi, dostlarım için Ahmet Kaya'dan dostum dostum armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T1'de kısa bir süre aramızdan tatile ayrılan canım Borancan Akalık kardeşim Özgür abinden sana hasret. Aleykümselam kardeşim benim. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale. Sevdiğim mine ekipten radyo başına. Zindanlar karanlık olsa da umutlar hep aydınlıktır. Elbet bir gün o güneş bizim için de doğacak. Sevdiğim, bu dediğimi iyi dinle. Seni güneşim seçtim. Senin için bin yıldızdan vazgeçtim. Rafet Kale. Vuu denir. Rafet bu. Bu sözün üzerine vuu denir. Neymiş? Seni güneşim seçtim. Senin için bin yıldızdan vazgeçtim. Güzelliğe bak. Sevgi böyle dedi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B16 koğuştan bulunan Sivaslı Veysel. Aleykümselam Veysel kardeşim. Koğuşumuzda bulunan dost kardeşlere hitaben. Mamican Savcı, Mehmet Altınbaş, Emirhan Canbaz, Maviş Demirbaş, Bayık Bürücüler, Yoldaş Can Can, Tarkan Polat, Ali Turat, Yentüz, Yusuf İslam Dilek, Burak Reis Yakut, Taner Öz, Çaki Ünalar, Hayrettin Sert, başka koğuşlar da bulunan Serdar Ateş, Mami Tutkun, Şahin Sincar, Hüseyin Turgay. Bu saydıklarıma bin selam ediyorum. Geceye güzel bir söz bırakmak istiyorum. Kanında asalet yoksa ne kadar dik yürürsen yürü, gökyüzü bile yüz

Ben ben hemen A15'ten Rafet Kale. Herkese iyi geceler, selamlar canımın içi Mine Ekitmen. Ve seni benim hayatıma uğratan kaderin de vardır bir bildi. Öyle içten ki yüreğimde en derindeki yerin çıkarı yok. Çıkası yok, çıkarasım yok. Sıradaki tüm şarkılar Rafet Kale'den Mine'sine gelsin. İyi geceler Murat abi. Şakran Kadın Kapalı John 4 Koşna bulunmakta olan Damla Öztütüncü ben. Cansel canım kardeşim, gene aklıma geldin, yazayım dedim sana. Ne yapayım, ben de böyle özlemimi gideriyorum sana karşı. Damoş geldin mi olay dedikodular anlatacağım sana. Aron hadi öpüyorum seni, Allah'a emanet ol inşallah güzel kardeşim. İyi geceler istek şarkı Müslüm Gürses, seni nasıl özledim kardeşime armağan olsun. Sayfamı bir daha değiştireyim, varsa paylaşayım. Sonrasında müsaade isteyelim. Sevgili Nimet annemiz, senin doğduğun gün olan bu özel günde sana maddi olarak hediye veremesem de manevi olarak bana 5 yıl önce emanet ettiğin oğlunu sana aslan olarak armağan ediyorum. Oğlun Emrullah Öndeş. Sivaslı Mehmet Özpınar abime Eda Doğanay'dan Neredeydin şarkısını armağan etmek istiyorum. Sivaslı Mehmet Özpınar abime Eda Doğanay'dan Neredeydin şarkısını armağan etmek istiyorum. Foça açık cezaevinde yatmakta olan abime armağan ediyorum. Abime ve tüm koğuş arkadaşlarına. Kardeşlerim, bugünlük bu kadar.

ölmez de sağ kalırsak yarın inşallah 7-10 geçe huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla yarın kayıt mesajlarımızın tamamını biliyorsunuz cumartesi günleri hepsini bir anda paylaşıyorum. Yarın da inşallah öyle olacak. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim hepinize cümlenize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Sağlık, sıhhat, afiyet dileklerimle. Allah gönüllerinizi sevindirsin. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Allah rahatlık versin. Hoşçakalın.

resim çizip de geçtim. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim,